şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim?

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Slash Vion FM'de. Vion FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Vion FM'de. Vion FM. Ali Süzen yayında. Vion FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yeni bir günde, yeni bir yayında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Dünden beri hepiniz umarım iyisinizdir, her şey yolundadır, haftaya güzel bir başlangıç yapmışızdır diye umut ediyorum.

Sesimize kulak veren, bizimle birlikte olan herkese günaydınlar olsun. Herkesin işi güzel olsun. Güpgüzel, musmutlu, besbereketli, süpsüper, müşmükemmel, hap harika bir gün olsun hepimiz için. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. 2. Viyana, 10. Viyana, 20. Viyana, 22. Viyana ve 23. Viyana'da. Hadise Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28, bütün sigortalarla çalışıyorlar. Alle Kassen diyorlar ya, bütün sigortalar var. E-kartınızı alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Ana dilinizde sağlık hizmeti veriyor Hadise Centrum Simmering sizlere. Bowl Kebap Parndorf'ta, Parndorf Outlet'in hemen girişinde. Artık Parndorf'a gittiğinizde aç kalmıyorsunuz. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Öz Yiğit Avusturya, Türkiye'nin tanınmış markalarını Avusturya'ya getiriyor. Sizlerle buluşturuyor. Torku'dan tutun da Selpa kadar. Öz Yiğit'in merkezi halde bulunuyor. 23. Viyana'da siparişlerinizi geçebiliyorsunuz. Özellikle ticaretle uğraşanlar, market işiyle uğraşanlar bir baksınlar, bir göz atsınlar. Rota Home ve Rota Mobil mağazaları Viyana'da 2 şubesiyle hizmet veriyor. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Simmering'e Hauptstraße 99, Alsingergasse 7. İki adresinde, adresleri böyle. Viyana'da an itibariyle yaklaşık 6 derecelik bir hava sıcaklığı var. Hava serin, gün içerisinde en yüksek 17 dereceye kadar çıkacak ve Viyana çevresinde bulutlu bir hava bekleniyor arkadaşlar. Evden çıkarken üzerinize mutlaka bir şeyler alın. Tişörtle çıkmak pek mantıklı değil. Bizleri ilk kez dinleyenler, numaramızı bilmeyenler, nasıl ulaşacağım, nasıl mesaj atılıyor diye soranlar oluyor. Onlara da hemen hatırlatmamızı yapalım. WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebiliyorsunuz. WhatsApp numaramız +43 660 130 19 79. +43 Avusturya'nın uluslararası telefon kodu arkadaşlar. Dünyanın her yerinden söylediğim şekilde telefon rehberinize kaydederseniz bizlere rahatlıkla ulaşırsınız. +43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp numarası. Bana da bir günaydın yok mu diyen herkesi WhatsApp'a bekliyoruz.

İçinde mutluluk ve huzur olan bir güne günaydınlar, hayırlı yayınlar demiş Nihal Hanım. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Emrah günaydınlar kardeşim. Hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Emrah. Turgut abi aleyküm selam. Hayırlı bereketli günler diliyor. Teşekkürler abi. Şingücün rast gelsin. Yolun açık olsun. Suat günaydınlar kardeşim. Hayırlı bereketli günler. Sıfır dereceden. Eyvallah. Salzburg, Schwarzpango sıfır dereceymiş arkadaşlar. Yakında eksi dereceler gelmeye başlar o bölgeden. Kar bile yağar yani o derece. 2, 4, 5. Ayırdık 5 taneyi. Şuradan biraz baştan biraz sonundan okuyalım. Heyecanlandıralım hem. Selma Hanım günaydınlar. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Ali abi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güpgüzel musmutlu bir gün diliyorum Nevşehir'e. Şütrek Mehmet abi hayırlı sabahlar. Birinci olamadım mı diyor. Abi mesajın 7.01'de düşmüş. Bu saatte birinci olman mümkün değil Mehmet abi. Çalışmalarını biraz daha hızlandırman lazım. Kolay değil abi. 7.01'de birinci olamazsın. İlker aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar reis. Her zamanki gibi sabah sabah elimizde iş, kulağımız sende diyor. Eyvallah. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun İlker. İlker'i takip ediyorsunuz değil mi arkadaşlar YouTube'da? Dün akşam İlker'in çektiği bir videoyu izledim o derece. Aynur Demircan günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Mahmut günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar herkese diyor. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin Mahmut. Emin abla günaydınlar. Ali abi iyi yayınlar. Güzel bir gün diliyorum demiş. Çok sağ ol abla. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Perihan Hanım günaydınlar. İşin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun. Gürcan abi kahvesiyle birlikte geldi. Her sabah olduğu gibi kardeşim iyi yayınlar diliyorum diye. Eyvallah abi sağ olasın. Dün akşam Gürcan abi döktürdü ya maşallah. Bahattin abi günaydınlar. Bahattin Kocaş aleyküm selam. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun abi. Cem günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi hayırlı yayınlar. Çalışanlara Allah kolaylık versin. Hayırlı işler diliyorum. Birinci bir yandan selamlar. Valla Cem helal olsun sana. Dün akşam onca koştun, yoruldun. Erkenden birinci bir yanda işbaşı yaptı. İşin gücün rast gelsin Cem. Günaydınlar Steiermark Feldbach'tan selamlar gönderiyor. Ferhat geldi, hoş geldi. Ferhat güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. İlk kez yazıyor bizlere. Vaktin olduğu her gün bekleriz Ferhat. Buralardayız. Nesrin Hanım günaydınlar. Herkese kocaman günaydınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Velse sevgiler selamlar olsun. Emir günaydınlar. Güzel abim. Güzel bir günün olsun. Konu 90'lardan olsun diyor ya. Bir şarkı yolla gelsin. Dur Emir yavaş sakin tempo. Tempo yok yavaş yavaş. Relax. Sabah relaxız biraz. Günaydın mesajlarıyla başladık. Kulaklığı taktım diyor. Kulağım sende, gözüm de işte. Yalan olduk yine sabah sabah. Yok yok yalan olmadın. Emir diyor ki normalde 6.56'da attım. İlk mesaj benim olması lazım diyor. O iş öyle olmuyor be Emir. 6.56'da atıyorsan biri de 6.40'da atıyor. Diğeri ertesi gün 5.30'da 5, 4, 3 derken gece 12'ye kadar gidiyor. Yani arada gece tuvalete kalkan mesaj atıyor. O yüzden ona bir saat koyduk. Dedik ki sabah 07.00'da kimin mesajı telefonuma ilk düşerse günün en hızlısı o olmuş oluyor. Benim yayın saatim 07.00. İlk de kimin mesajı düşerse. Aynı anda 30-40-50 tane mesaj geldi oluyor o saatte. O mesajı atacaksın, bekleyeceksin pusuda. Üzerine yazmayacaksın. Yazarsan sıralaman kaybolur. Taktik tamamen bu arkadaşlar. Birinci olmak işin latifesi diyor. Güzel olan sesini duymak, sizlerle beraber olmak. Herkese güzel bir gün diliyorum. Eyvallah Mehmet abi, işin gücün rast gelsin, kolay gelsin. Mehmet abi Şütrek'te çalışıyor arkadaşlar. Yoğun çalışıyor, maşallah var. Eyvallah Emir. Olur olur, yavaş yavaş olur be.
güzel bir günün olsun. Kolay gelsin kardeşim. İşin gücünde rast gelsin. Kerim günaydınlar. Kerim Çelik. Stahl House Teknik. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Günün konusu var mı diyor. Olmaz mı Emir? Günün konusu da var. Hepsi var. Önce bir mesajları bir okuyacağız, bir toparlayacağız. Ondan sonra günün konusuyla devam edeceğiz. Ahmet Yakup Duman, günaydınlar kardeşim. İyi yayınlar abim diyor. Eyvallah, işin gücün rast gelsin Ahmet. Burdurlu Mehmet, günaydınlar. Abi kolay gelsin, iyi yayınlar. Balkondan herkese selamlar ve aleyküm selam. Bugün iş yok mu Mehmet? Burdurlu. Resul, günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Resul. Tamer, günaydınlar. Hayırlı işler. Abi sesindeyiz, kolay gelsin diyor. Eyvallah Tamer, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Raşit, günaydın. Ali abi merhaba. İlk ona girdim mi bugün diyor. Galiba girdim. Dur sayayım kaçıncı sıradasın Raşit. Hiç üşenmeyeceğim. 2, 4, 6, 8. 8. olmuşsun be Raşit. Tayfun, günaydınlar kardeşim. Hepinize sağlıklı, bereketli, mutlu ve başarılı bir gün diliyorum. Güzel yayınlarımız olsun diyor. Eyvallah Tayfun. Tayfun bir de güzel bir fotoğraf göndermiş. Fotoğrafta devasa bir kartal var. Kartalın elinde Türk bayrağı. Boynunda şey mi? Beşiktaş logosu da var ekstra. Gleseray Tayfun 10. yanda. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Murat Erdat'la abi günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler herkese. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun Murat Erdatlı. Bayram aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Keyifli yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkürler Bayram. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Bu arada arkadaşlar bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın maçı var. Bayram başarılar diliyor. Tabii ki temsilcimize Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Karşılaşma Avusturya saatiyle 21'de başlayacak. İstanbul'da oynanacak. Sağlam maç olacak. Galatasaray Barcelona. Maça bak.

Direkt konuya gelelim ya. Seviyorum diyor. Ah be Emir, ah be Emir. Dur, günaydınları bir okuyacağız önce. Günaydın abim, iyi yayınlar. Herkes selamlar. Ve aleyküm selam. Kemal güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Gökhan İnal, günaydınlar kardeşim. Abim iyi yayınlar. Herkes selamlar. Ve aleyküm selam. Hayırlı işlerin olsun Gökhan. Mor Genel abi, iyi yayınlar. Herkes hayırlı işler. Eyvallah Aziz Başkan, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun kardeşim. Erko Frizör Bedav. Mehmet Urlop'a çıkmış. Oo, keyfe bak. Seni dinlemek için erkenden kalktım. Normalde Urlop'tayım abi diyor. Eyvallah. İşte bu ya. Dinleyicilerimden beklediğim maksimum performans. Urlop'tayken kalkıp erkenden dinliyor. Daha ne yapsın adam? Ayten Hanım günaydınlar. Yağmurlu bir İstanbul gününden herkese kocaman günaydınlar demiş. İstanbul'da yağmur varmış arkadaşlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Ayten Hanım. Kıymetli eşim de an itibariyle teşrif etti. Günaydınlar. Arkadaşlar bugün Mekke'den Medine'den anlatacağız yani, biliyorsunuz. Konu bu. Süleyman günaydınlar. Hayırlı sabahlar herkese. Günümüz aydın ve keyifli olsun diye. Eyvallah Süleyman Şimşek. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum kardeşim. Nihat günaydınlar. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günler Ali abi. Cap canlı bir yer.

yayın diliyorum. Aa bak bu da yeni oldu. Cap canlı. Güzel Nihat, süper. Yeni bir kelime kazandırdı radyomuza. Hayırlı işlerin olsun. Güzel bir günün olsun kardeşim. Best Buy 21. Viyana Praga Strasse. Geldik top 5 listemize. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Sadık var. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Sadık, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Dündar var. Harlo demiş. Harlo ile adam 4. sırada. Yok böyle bir şey ya. Dündar, güzel bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. Sanki damla damla. 3 numarada Gonca Hanım var bugün. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Gonca Hanım'a. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyoruz. 2 numarada en hızlı mesaj gönderenler de bugün kankam var ya, Yasin var. O da günaydın yazmış, 2 numara. Demek ki ne anlıyoruz buradan? Flörtek yoğun bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Dün Yasin'in fazla ses çıkmadı. Haftanın ilk günüydü. Haliyle yoğun oluyor. Bugün de yoğunluk devam ediyor. Yarın 2 satır, 3 satır derken hafta sonuna doğru tam mesajlar gelmeye başlayacak Yasin'den. Kolay gelsin Flörtek, hayırlı işleriniz olsun kardeşim. Ve geldik bir numaraya. Top 5 listemizin bir numarasında bugün Yıldız Hanım var. Günaydın herkese, hayırlı işler. Elim işte, kulağım da sizde. İyi yayınlar diliyorum Ali Bey demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum Yıldız Hanım. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. Kurtlar sofrasında birinci oldu. Kolay değil. İsterseniz yarın deneyin. Ya ben birinci olurum diyenleri çok gördük. Öyle birinci olmak kolay değil gerçekten. Bilenler biliyor.

0: Radyosunu yeni açanlar, sesimize yeni yeni kulak verenler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güpgüzel, musmutlu, besbereketli, süpsüper, hap harika, müş mükemmel bir günümüz olsun. Herkesin işi gücü rast gelsin. Rabbim herkesin gönlüne göre versin ama hayırlısıysa versin, hayırlı değilse vermesin. Naide günaydınlar, abi keyifli yayınlar diliyorum demiş. Hoş geldin, güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Kamil günaydınlar kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Taksiciliğe devam, çocukları, okulu, hanıma işe götürüyor. Çocukları, hanımı, herkesi dağıtıyor abi, dağıtıma çıkmış. VIP servis. Bak Kamil de VIP servis yapıyor arkadaşlar. O zaman yengeye, çocuklara selam olsun, senin de güzel bir günün olsun.
1: Deli, gecenin
0: karası.
1: Ya abi seni çok özledik.
0: Liva ve Elias. Kara kartallar maşallah. Guten Morgen Liva, Guten Morgen Elias. Faruk günaydınlar kardeşim, güzel bir günün olsun maşallah gençlere. Raş diyor ki abi diyor ben Survivor'a katılmaya gidiyorum. 10 milyonmuş büyük ödül diyor. Raş seni harcarlar orada. Sana göre değil orası. Suat öncelikle birinci olan Yıldız ablayı sonra da Gonca ablayı tebrik ediyorum. Sonra da diğer arkadaşları tebrik ediyorum diyor. Baba. Klasik alıştık şaşırmıyoruz artık.

0: sasalan.
1: Ona da sıra gelir be Emir.
0: Sen yakarsın, sen olmadık yere olay yaparsın.
1: Kamil diyor klasik kahvaltıya katılamadığı için çok üzgünmüş. Hüseyin günaydınlar. Almanya'ya sevgiler, selamlar, hoş geldin. Hüseyin 20. Telsizciler böyle arkadaşlar. Kamil 68, Hüseyin 20, Cideli 37, Haydar 06. Neydi, Çorbacı 20 miydi? Yanlış olmasın bak. İsrafil seninki kaçtı? İsrafil 68 mi? İsim ve sonuna memleket plakası geliyor arkadaşlar. Telsizde böyle nickname'ler.

0: Günaydın Ali amca, ben babamla okula gidiyorum.
1: Maşallah, Umut'a bak sen, babasıyla okula gidiyor, bizlere kulak veriyor. Allah zihin açıklığı versin. Güzel bir günün olsun maşallah Umut'a. Şenol günaydınlar kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Demet günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hepimizin günü güzel, işleri kolay olsun inşallah diyor. Amin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Demet. Flörtek, Flörtek. Seviyoruz Flörtek'i. Ben sana...

Birazdan yol durumu var. Yol durumunun ardından günün konusuna gireceğiz arkadaşlar. Sırayla ne kadar erken girebilirsek günün konusuna o kadar hızlı, o kadar güzel yol kat ediyoruz. Yeterince vaktimiz kalıyor. Herkesin katılabileceği bir konu seçmeye gayret ediyorum.

Kamil diyor ki abi hiç sorma diyor. Şimdi Cideli'nin orada olmak vardı. Haydar çok şanslı. Hüseyin 20 ve tüm CB Tal kullanıcılarına selam olsun ve aleyküm selam. Ya Kamil hiç sorma. İnsanın içi gidiyor. Adamlar güzinenin üstünde bugün çayı demleyecekler. Kahvaltıyı hazırlayacaklar. Oh oh oh mis. Haydar ve Kadir abi şu anda Noyce'dalar. Düsseldorf'talar. Cideli 37 onları misafir ediyor. Dün aradılar da yoğundum. Tam denk gelemedik. Diyorlar ki gel kahvaltıya. Ben kahvaltıya nasıl geleyim kardeşim? Düsseldorf dediğim 1000 kilometre yol ya. Şu 5 günlük değil of, bir ömür sever. Yıldız Hanım'ı ve diğer dereceye giren dinleyicileri tebrik ediyor Emine abla. Çok teşekkür ediyoruz. Ne oldu ya? Hatlar karıştı. Bir ömür sever. Kimler okul yolunda arkadaşlar? Çocuğun okul yolunda, çocuklarla birlikte okul yolunda olanlar, çocuğunu okula götürenler şöyle bir el kaldırsın. Bakalım kimler var? Dündar diyor ki abi kim birinci olmuştu? Hatırlamıyorum ki Dündar. Dermişim. Yok da böyle bir şey yok. Yıldız Hanım birinci oldu. Benim sevdam dağlar taşlar. Ömer abi günaydınlar. Ömer Akkuş güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Ömer abi. Ali Bey kolay gomen diyor. Kolaysa başına gelsin. Konya yolunda mısın? Olur olur abi, Konya yolu da olur. O da kurtarır, sıkıntı yok. Süleyman okul yolunda Elis ve İlyas'la. Şerife müdüremiz okul yolunda çocuklarla birlikte. Naide okul yolunda. Elit Tülay günaydınlar. Guten Morgen. O da çocuklarla birlikte okul yolunda. Aziz Başkan okul yolunda. Oo. Kamil okul yolunda. Maşallah. Allah zihin açıklığı versin tüm çocuklarımıza.

0: Easy Track araç takip sistemleri yol durumunu...
1: Emrah Okul yolunda, Faruk Okul yolunda.
0: İşinden koşmayacaksınız.
1: Faruk diyor ki okul yolu mu, çile yolu mu belli değil. Hayırdır Faruk? Uzak mı okul? Emrah, kaç tane çocuk var sende? Yeğenlerimizin sayısı kaç, bir söyle bakayım. Top 5'te derece yapanları, ayrıca günün birincisi Yıldız Hanım'ı tebrik ediyor Şerife müdüremiz. Bugün sadece Niederösterreich müdüremiz burada. Oberösterreich müdürümüz Kemal yok. Steiermark müdürümüz Yasin Akboğa piyasada yok. Burgenland müdürümüz Mesut abi piyasada yok. Ondan sonra Salzburg müdüremiz Selma Hanım piyasada yoklar. Hep arazi. Güneş bütün ışıklarını topladı, yavaşça veda ediyordu. Kızıla boyadı yine gökyüzünü, yine sessizliğe. Dört nala koşan ayaklarım durdu. Saçlarım toza bulandı. Hayallerim toz toprak. Soluk soluğa oturdum kırık sandalyeye. Düşünüyorum da, severken mi yoksa giderken mi sakladın gerçek yüzünü o maskenin altına? Buraya. Dur, dünden kalma bu. Güzel ama çok iyi. Çok çok iyi, çok güzel. Viyana trafiği arkadaşlar, bildiğiniz gibi yol durumunu sunuyorduk biz, o tarafa geçmiştik ya. Vallahi çok fena. Südostangent'e o yolu kullananlar bugün kullanmasınlar. 2 saat boyunca en azından yola çıkmayın. Trafik yoğunluğu Viyana Niederösterreich sınırına kadar dayanmış durumda. Südostangent'e Gensendorf Kagran istikametinden 10. Viyana istikametine doğru trafik çok ama çok çok çok çok yoğun. Yine tangente de Kagran Gensendorf istikametine doğru yoğun ama akıcı bir trafik görünüyor. A22 yoğun arkadaşlar. Kaiser Mühlen tünelinin içinden itibaren başlıyor yoğunluk. Aynı şekilde Nordbrücke yoğun olduğu için A22'de nereden baksanız Bizamberg'e kadar uzanan bir yoğunluk var. Yoğun ama akıcı diyebiliriz. A4 havaalanı yolu Viyana istikametine doğru yoğun. Havaalanı istikameti açık. S1 her iki yönde açık ama Vözendorf'a doğru yoğunluk başlamış durumda. A2 Viyana istikametine doğru yoğun ve akıcı. Özellikle Vözendorf bölgesi çok yoğun. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Breitenfurt Strasse, Altmannsdorf Strasse yoğun. A23 Landstrasse otoban çıkışı yoğun. Landstrasse Gürtel yoğun. Margareten Gürtel yoğun arkadaşlar. Trieste Strasse'de bir hayli yoğun gözüküyor. Nussdorf Gürtel çok fena. Şehir merkezinde Donaukanal, Praterstein, o Praterstein'deki göbek var ya, o bölgede yoğun. Reichsbrücke üzerinde de yoğunluklar var. Viyana trafiği çok çok kötü. Onu söyleyeyim. Himberg tarafında bir yoğunluk var. B17 üzerinde yoğunluk var. Maria Enzelsdorf'ta, Mödling'de, Brunn am Gebirge, o bölgelerde de yoğunluklar var. Siz olun. Yola çıkmadan önce mutlaka yol durumuna bir göz atın. Bakın 22. Viyana'da bizim bulunduğumuz, stüdyomuzun bulunduğu Wagramerstrasse üzeri bile yoğun. Hatta arada böyle ambulans, polis sesleri falan da geliyordur. Camı açıyorum çünkü sabahları geldiğimde biraz böyle nefes alalım, rahatlayalım diye. Bilmiyorum, sesler ulaşıyor mu size? Böyle de bir durum söz konusu. Gökalp günaydınlar Tosun'um, maşallah sana. Emrah kardeşimizin kıymetli oğlu. Sabah olunca zenginler spora, fakirler işe gidermiş. Günaydınlar fakir arkadaşlarım diyor. Eyvallah Fatih Atik, hoş geldin kardeşim. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Bizim de gönlümüz zengin be. Ne olmuş yani, zenginler spora gidiyorsa. Biz de burada radyoda spor yapıyoruz. Çenemizi çalıştırıyoruz bak. Çene öyle böyle çalışmıyor. Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı işler. Lara ve Atakan'la birlikte Hüseyin abi de okul yolunda. Oo, Hüseyin abi maşallah. Lara, Atakan, günaydın gençler. Guten Morgen, güzel bir gününüz olsun. Günaydın Ali, merak etme ben buradayım diyor. Eyvallah müdürüm. Kemal Müdürüm, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Vay vay vay, sessiz sessiz dinliyormuş Kemal Müdürümüz bizi. Kemal yok ama ben buradayım Ali Bey diyor. Yo, Kemal de buradaymış Nesrin Hanım ya. Abi diyor, sen müdürleri değiştir ya da kayyum atayalım. Ya bu kayyum atama işleri bize göre değil ya. Sıkıntı. Kayyum atayalım, mantıklı. Darbe yapalım orada, ele geçirelim. İstikamet Budapeşte. Hostes koltuğu boş diyor. Vallahi bayram Budapeşte hiç çekilmez be. 280 kilometre git gel. Eyvallah Şenol. O kadar kara bulut arasından yıldız parladı. Herkesi kutluyorum. Benim gibi güneşe fırsat vermediler diyor. Bunu diyen kim arkadaşlar? Murat İslam El Kur'an. Ya Murat abi. Benim gibi güneşe fırsat vermediler diyor. Yıldız birinci oldu diyor ya. Abi olsun, Yıldız Hanım birinci olsun ya. Suat'a ve kutlayan herkese teşekkür ediyor Gonca Hanım. Gonca Hanım da iyi, üçüncü oldu bugün. Sağlam derece yaptı. İlk beşte iki bayan var. Biri birinci, biri üçüncü. Maşallah valla. Güzel, çok güzel.
0: Z-Trek araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
1: Ömer abi sen ciddi ciddi Konya'ya mı gidiyorsun ya? Konya yolundayım falan. Hayırdır? Yıldız Hanım tebrik eden herkese teşekkür ediyor. Kutlayanlara ve kendini de tebrik ediyor. Maşallah. Arkadaşlar bayağı bir toparladık. Fadime Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Hoş geldin. Dereceye giren bay bayan bütün arkadaşları tebrik ediyorum diyor Turgut. Eyvallah. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Bütün dinleyenlere Almanya'dan, Neuss'tan selam olsun diyor. Ve aleyküm selam Haydar'ım. Guten Morgen yeğenim. Nasılsın, iyi misin? Almanya'ya sevgiler, selamlar olsun. Adamlar dün gece Almanya'da dinlendiler. Cideli'yi buldular, Rafet'i. Hatta beni de aradılar, resim de attılar. Şimdi fakir sofrasına oturacaklar arkadaşlar. O kadar fakir sofrası ki anlatamam size. Resim gelir birazdan. Bekliyoruz. Kadir abi, Guten Morgen. Rafet abi. Sana da Guten Morgen be Rafet abi. Emrah günaydınlar kardeşim. Ali abim günaydın. VNFM dinleyenleri, sevenleri. Mega Süpermarket 23. Viyan'dan herkese koskocaman günaydınlar. Tüm çalışma arkadaşlarıma da selamlar demiş Emrah. Emrah müdürüm güp güzel, musmutlu bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Mega süpermarketlerde de kampanyalar devam ediyor. Biraz önce de söylemiştik. Hemen açıyorsunuz abi VNFM sosyal medya sayfalarını. Tak oradan bakıyorsunuz kampanyaya ne var ne yok. Fırsatları yakalıyorsunuz. Bu kadar basit. Emrah'ım kolay gelsin. Güzel bir günün olsun. Murat İslam abi diyor. Senin güneş batıdan doğuyor bu aralar sanırım. Pusulayı düzelt. Ta Ali abiye bir yemek ısmarlama zamanı gelmiş herhalde diyor. Sorma bayram ya. Pusulası ancak öyle düzelir. Diyor ki Ali amca yazmıştın ama okumadın. Olsun diyor ya, bir amca borcun olsun. Tamam yeğenim biz. Ya Allah'tan dede falan demiyor ha. O da iyi.

Atıştırmalık bir konuyla başlayalım. Bakalım. Ben de sevmem bir daha, sevmem olur biter. Yaşamak mı zor, yaşlanmak mı zor arkadaşlar? Hadi bakalım. Yaşamak mı zor, yaşlanmak mı zor? Hangisi? Yaşamak ve yaşlanmak. Hangisi? Cihat günaydınlar. Güzel, bereketli bir gün diliyorum abi diyor. Eyvallah Cihat. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Gürcan abi diyor ki dün İslam Murat'a rağmen diyor nasıl maçı kazandık hala inanamıyorum diyor. Hayırdır abi, o kadar mı kötü oynadı ya? O kadar mı kötüydü Murat İslam? Adam adını değiştirdi performansı yükselsin diye. Nasıl olur böyle bir şey ya? Yaşamak mı, yaşlanmak mı? Hadi bakalım. Hangisi daha zor? Hangisi tercihiniz? Yaşlanmayı kimse tercih etmez zaten de. Olsun. Maksat sormak olsun da. Şerife Küçük geldi. Günaydın canlar. Herkese musmutlu, bereketli bir gün diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Dünün birincisiydi Şerife de. Yoğun herhalde. Günaydın Ali Bey, Yıldız Hanım'ı ve Gonca Hanım'ı tebrik ediyorum. Nasıl bir sevindim, nasıl bir sevindim bir bilseniz diyor. Vay be. Sonra konuya bir geleyim diyor. Vallahi Leyla Hanım herkesten çok sevinmiş arkadaşlar. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyoruz. Madalya göndereceğiz Leyla Hanım'a. O kadar çok sevinmiş ki bir kupa gönderelim hatta. Sonra yaşlanmak zormuş. Anlamaya başladım. Yaşım ilerledikçe üzülüyorum artık diyor ya. İnsan yaşı ilerledikçe niçin doğum günü kutlar arkadaşlar? Var mı bir fikriniz bu konuda? Madem öyle konuyu biraz genişletelim. Yaşamak mı, yaşlanmak mı? Yaşlanmak madem zor, neden o zaman yaşlandıkça insanlar doğum günü kutlar? Adam 50'yi kutluyor, 60'ı kutluyor, 70'i kutluyor. Neyi kutluyorsun abi? Bana mantıklı bir sebep söyleyin bunun için. Kemal'in aramızda Kemal, tamam mı? Kimseye söyleme sakın Kemal. Bize şans ver. Aşıklar şehrinde senden mahrumum. Feriha Hanım neler oluyor orada? Kaza mı olmuş, ne olmuş? Yoldasın herhalde büyük ihtimalle. Bir şey var sesin. Olaylar, olaylar, olaylar. Kaçarın yok dururmuyum. Bu şartlarda yaşlanmak zor. Yaşlanacak mücadeleyi geçmek daha zordu. Abi yaşlanmak niye zor ya? Kendini bırakıyorsun, yaşlanıyorsun. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Yaşamak zor diyorsan o ayrı. Bu şartlarda yaşamak zor. Yaşlanmak çok zor bence diyor. Niye zor? Açalım konuyu. Yaşlanmak zor, niye zor? Rıza günaydınlar kardeşim. Ali abi saygılar diyor. Eyvallah Rıza. Güzel bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Bütün taksici esnafımıza tekrardan hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Gökhan kaç gösteriyor orada ya? Dur bakayım bir büyüteyim şöyle ekranı. 2 dereceymiş. Amstetten de misin Gökhan? Nerelerdesin? 2 derece arkadaşlar. Salzburg 0 derece. Kiminle yaşlandığına bağlı diyor. Aynen öyle. Kiminle yaşlandığına bağlı. O çok mühim. Kamil bildiğin gibi değil. Şimdi yaşlanmak var, yaşlanmak var. Kiminle yaşlanıyorsun? Eğer sevdiğin, istediğin biri ise sıkıntı yok abi. Yıldız ve Gonca'yı çok tebrik ediyorum. Zirveler her zaman biz hanımefendilere çok yakışıyor. Bravo kızlar diyor. Demet de çok sevindi. İlk 5'te 2 bayanlı olmasına kendi birinci olmuş kadar sevindi en azından.

Yaşamak tabii ki daha zor abi diyor ya. Yaşamak için çaba gösteriyoruz ama kendiliğimizden yaşlanıyoruz. Aynen. Yaşlanmak için herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Kendiliğimizden yaşlanıyoruz zaten. Belki yaşadığımız olaylar yaşlanmamızı hızlandırıyor bir de. Öyle de bir durum var. Yaşlanmak daha zor, aynen. Yaşlanmak kendiliğinden gerçekleşiyor ama yaşlanmak daha zor. Hayatın çilesinden kurtulacağı için kutluyordur diyor. Yok bu abi ya. Yani 50'yi kutluyorsun. Hadi 48, 49, 50, 51, 52. Gidelim böyle. Hadi 35'e kadar get. Hani bir gideri var kutla. Hadi 40'a kadar bir gideri var kutlamanın da 40'tan sonra neyi kutlarsın abi? Bir ayak mezarda. Bilmiyorum yani, ben mi yanlış düşünüyorum? O yaşta da hayatın çilesinden kurtulamayacağına göre. Yaşamak herhalde daha zor diyor. Yaşlanmayı hissedemedim ama hissedeceğim de yok bu gidişle diyor. Maşallah maşallah. Yaşlandığımı ruhen hissedersem kutlamayı bırakırım. O da herhalde mesajda. Güzel. Sershun, very very wonderful. Bence yaşarken yaşlanmayı yaşamak lazım. Nasıl bir cümle bu ya? Bence yaşarken yaşlanmayı yaşamak lazım. Herkes ile yaşanır ama herkes ile yaşlanılmaz. Bence yaşarken yaşlan... Acayip bir cümle, çözemedim. Eyvallah Emir. Ne olacak ya, kutlamayız ya. Sen birazcık yaşlısın ya diyor. Sana sen söyle, oralarda durumlar nasıl? Biz ona göre tercih edelim. Yaşamak mı yaşlanmak mı diye. Vay Haydar'ıma bak. Abi diyor sen biraz daha yaşlısın ya. Yani amca diyoruz ya sana falan filan demiş. Bir anlat bakayım diyor. Orada durumlar nasıl? Ona göre biz sana söyleyelim diyor. Haydar'ı birçoğumuz tanıyoruz değil mi arkadaşlar? Tanımayan yoktur herhalde. Rotohum. Haydar sizce kaç yaşındadır? Bir tahminleri alalım şöyle. Yaşamak daha zor bence bu devirde diyor. Değil mi? Yaşamak hayata yetişmeye çalışmaktır. Yaşlanmak ise yetişemediğin hayallerin ardından bakmaktır. Vay be. Profesör Doktor Suat Aksu söyledi. Vallahi süper. Yaşamak hayata yetişmeye çalışmaktır. Yaşlanmak ise yetişemediğin hayallerin ardından bakmaktır. Güzel. Yaşamak zor. Yaşadıkça yaşlanıyorsun zaten diyor. Eyvallah Turgut abi. Rafet abi aleykümselam. Yağmurlu bir noş sabahından diyor. Günaydınlar. Birazdan kahvaltı masasında Haydar'ımla oturacağız diyor. Resimler gelir diyor. Abi Haydar'la Kadir abi ayaklarını sürüyerek bereketiyle gelmişler. Yağmur getirmişler noysa. Daha ne olsun ya. Ne yaşlanmak ne de yaşamak. Zor. En zoru sucuk ekmeksiz bir hayat. Hadi bilin bakalım bunu kim yazdı? Ya Raşit. Yaşamak için verdiğin çaba zaten seni yaşlandırıyor. Yaşlanınca da verdiğin çabanın karşılığını alıyorsun bence. Yaşlanmak daha güzel abi diyor. Eyvallah Emrah. Doğum günü kutlamasına gelince de toprağa bir adım daha yaklaştığımızı hissediyoruz herhalde. O yüzden eyvallah Emrah. Ama güzeldi. Yaşamakla ilgili söylediğin şey çok güzel. Yaşamak için mecburuz arkadaşlar. Çaba sarf ediyoruz. Çaba sarf ettikçe de yaşlanıyoruz. Zaten otomatik de yaşlanıyoruz. Yaşarken o harcadığınız enerji, o çabalama, o gayret sizin yaşlılığınızda nasıl bir yaşantı süreceğinizi belirliyor.
Zuhal abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun, hoş geldin. Gülşen Hanım günaydınlar, güzel bir hafta olsun hepimize inşallah diyor. İnşallah. Neredesin sen ya Gülşen Hanım? Bayağıdır sesin soluğun çıkmıyor, arazi oldun. Abi yaşamak zor, didin, çabala, uğraş, yaşlılıkta yediğin haltları düşün, öbür dünyada ne ederim diyor. Zor abi diyor. Eyvallah. Değil mi? Bir de öbür tarafı var bu işin. Bence yaşlanmak daha zor. Çünkü yavaş yavaş elden ayaktan düşünce, çocuklara ya da başkasına mecbur kaldığında bu çok zor diyor. Ama hep genç olsak bir şekilde hayatı yaşarız. Değil mi? Güzel, mantıklı. Çok iyi. Yaşamak zor diyor. Kutlayacak fazla yaşı kalmadığını anladığı için kalanları da bari kutlayayım diyorlardır diye. Kutlayacak fazla bir şey kalmadı. Fazla bir yaş kalmadı. Kutlayalım hadi bakayım. 80 olduk. Hadi bunu da kutlayalım. 90 olduk. Hadi kutlayalım falan. Ulan sanki bir kere daha kutlayalım. Belki bu sondur. Eyvallah Elit Dilay. Ali Bey diyor, Haydar hafif dombili olan değil miydi? Ben bir 7-8 sene önce Rotomobile'e gitmiştim. O zaman gördüm diyor. Yaş tahmini alalım arkadaşlar. 57 yaşında mı abi diyor. Yok canım. Sinoplu mu diyorsun yani? Mehmet Yıldırım, günaydınlar kardeşim. Ali abi hayırlı yayınların olsun. Hayırlı günler. Eyvallah Mehmet, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Neredesin sen ya? Murat abi, sesli mesajını niye sildin abi sen? Gönderiyorsun, niye siliyorsun Murat abi? Oo, Haydar abim 81'li diyor. 81 model mi? Ne yapıyor o zaman 81? 45 mi? Yok canım, var mı o kadar ya? Evet, malum işler çok süper. Yine bayanlar birinci olmuş. Bravo kızlar. Yaşlanmak çok zor tabii ki ama İnsanı bence asıl yoran yaş almak değil de yaşadıklarının ağırlığını taşımaktır diye düşünüyorum diyor Şerife Küçük. Güzel. Yaşlanmak zor tabii ki ama diyor, yaşadıklarının ağırlığını taşımak daha da zor diyor. Güzel. Demet'e, Leyla'ya ve diğer arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yeni yaş olduğu için kutlanıyordur herhalde. O kadar ince düşünülmüyor diyor Gonca Hanım, değil mi? İnce düşünen yok. Ya işte herkes kutluyor. Ben de bir doğum günü kutlayayım ya. Benim neyim eksik?

0: ömrün son demleri olduğu için diyor. Allah Allah. Yaşlanmak zor mu ömrün son demleri olduğu için? Ben de yazdığımı sileceğim bundan sonra diyor. Hemen okumaz. Hayda, tehdide bak. Bah ya. Bah ya. 43 diyenler var. 20,5 diyenler var. 41 diyenler var. Abi diyor 41 diyor. 300 bin de diyor. Temiz diyor. Gideri var diyor. İkinci el 300 bin. 85 model. İyi. Haydar 38 ellam diyor. Benim tahminim diyor. 38. Olabilir mi? Olabiliyor. Eyvallah Kemal. Bir umuttur yaşamak. Şeyma Hanım günaydınlar. Herkese sağlıklı, musmutlu bir gün diliyorum. Kolay gelsin Ali abi de. Çok teşekkürler. Hoş geldin Şeyma Hanım. Haydar geceleri saymazsak 19 olabilir abi diyor. 19. Vay be. 38 mi yapıyor? 2 ile çarpalım. Bir tarafım çok kış, bir tarafım yaz. Haydar nereye bağlayacağım bir gör şimdi. Etme bana naz, çok da değil az. Konuşulur her şey, kelimeler az. Gözlerine dalıyorum, beni yine sal. Haydar'ım daha 18'inde Ali Bey diyor. Allah Allah. Kamil. Abi bu telsizciler de hep birbirlerini kolluyorlar var ya. Nefes alman, geri gel deniz manzara. Vallahi Mehmet diyor ki bu 2 yılda 10 yaş yaşlandım diyor. İnanırım Mehmet. Bazen öyle yaşadıklarınız oluyor ki bir günde 1 yıl yaşlanmışlığımız da oluyor. Ondan sonra 2 yılda 10 yıl yaşlanmışlığımız da oluyor. O yüzden bence yaşamak daha zor. Yaşadıkça da duruma göre yaşlanıyorsunuz. Yani yaşarken gençleşen de olabilir arkadaşlar. Beden yaşı artsa bile. Nefes almam. Geri geldiniz. 50'sinden gün aldı bence diyor. Yok canım Süleyman sen de yani. Yine sardım insanları. Dün gördüm tahminen 61 yaşında diyor. Adamı öldürdün be Rafet abi. Hiç usandım. İnsan 40'ından sonra doğum gününü sadece yaşaldığı için değil hayata rağmen hala ayakta olduğu için kutlar diyor Suat. Katılıyor muyuz arkadaşlar? Sadece yaş aldığı için değil diyor. Hayata rağmen yaşamanın zor olmasına rağmen hala ayakta olduğu için kutlar diyor. Ne diyorsunuz? Pozitif bakışa bakar mısınız ya? Şenol da diyor ki Haydar'a bakıyorum da kaporta biraz eski. Fazla gideri yok. Bence bu yüzde, yani 40 yaşında falan. Araba bakıyorlar ya. Abi insan arkadaşına bakınca araba görür mü ya? Vakit buldukça buralardayım diyor. Bu ara Türkiye Viyana arası. Ha. Hadi bakalım. Rabbim herkese sağlık sıhhat versin diyor. Amin. Her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. Yani şu an tabii benim ayakta da bir sıkıntı var. Bunu daha iyi anlıyorsun. İnsan başına bir şey geldiği zaman anlıyor sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu. Hepimizin eli ayağı tutuyor. Gözleri görüyor. Kulakları duyuyor. Yani böyle olunca her şeyimiz yerinde olduğu zaman hiçbir zaman hissetmiyoruz. Ama ne zaman ki işte elimize bir şey olsa, ayağımıza bir şey olsa, gözümüz birkaç saatliğine görmese, ağrı olsa kulağımızda vesaire vesaire sağlıkla ilgili bir şey yaşadığımızda o organımızın ne kadar değerli olduğunu hissediyoruz. Ama normal zamanda hiç önemli değil. Şu anda konuşabiliyoruz ya, bize çok basit geliyor, çok kıymetsiz, çok değersiz geliyor. Ama konuşamayan onca insan var ki şu kelimeleri etmek için belki de elindeki tüm imkanları feda etmek isteyenler var ama konuşamıyorlar ya da duyamıyorlar ya da göremiyorlar vesaire vesaire. Sağlıklıysak ne mutlu bizlere. Çok şanslıyız, çok şükür. Şükretmek için en büyük sebebimiz. Haydar'ımı seviyorum diyor. Biraz takılıyorum. Bence 40-42 arası diye de düşünüyorum diyor Şenol. Eyvallah. Fazla bir şey yok. Pasta cila kurtarır. Çürüktür. Aziz Başkan. Yaşamak mı yaşlanmak mı arkadaşlar? Konuyu fazla kaynatmadan yaşamak mı yaşlanmak mı? Yaşamaksa neden zor? Yaşlanmaksa neden zor? Sebeplerini bir alalım. Şengül Hanım günaydınlar. Selamlar, hayırlı sabahlar. Saygılar, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün olsun. Emir'in bir sesli mesajı var. Yayına vereceğim. Arkadaşlar sesli mesajlar kısa kısa olsun. Her zaman da sesli mesajları vermiyorum biliyorsunuz. Ama gönderirseniz de lütfen böyle 20 saniyeyi falan geçmesin. Hacım geldi. Günaydınlar hacım. Bereketli bir sabahımız olsun, günümüz olsun diyor. Eyvallah hacım. Bitirmiştir hacım işleri ya. Saat 8 oldu. Erken başlıyor. Abi günaydın tekrardan diyor. Haydar 40-41 ama diyor ruh hali 25. Çünkü ben de aynı öyleyim. Yaş 39,5 ama ruh halim diyor şükür 25 diyor. Maşallah Yasin maşallah. Küçül de cebime gir. Hadi konuya biraz derinlik kazandıralım o zaman. Şöyle derinlik kazandıralım. Beden yaşı mı ruh yaşı mı? Bedenen hissettiğiniz yaş mı önemli? Ruhen hisset yani bedenen olduğunuz yaş mı? Ruhen hissettiğiniz yaş mı önemli? Haydi bakalım. Madem yaşamak zor, yaşlanmak haliyle zor oluyor tabii. Açıkça iç sesim oldun diyor. Eyvallah Şenol. Biz Haydar'ın yaşını niye tahmin ediyoruz? Rafet abim orada yanında dişlerini saysın diyor. Ya Hüseyin adamı gömdün şimdi sen ya. Vallahi diyor sabah sabah drama yapmayın. Hiçbir şey olmuyor. Yaşına başına oturup kendini mahvedeceğine hakkıyla savaşın. Bak bakayım yaşlanıyor musun diyor, gençleniyor musun? Genelde yaşlananlar üşengeç olanlar bence diyor. Bir de kendini acıyan insanlar. Ya diyor niye acınıyorsunuz diyor ya. Vakit harcamayın diyor, çözüme bakar diyor. Bir çözüm bulun diyor, hayatınızı yaşayın. Eyvallah. Ruhen hissettiğim yaşım daha önemli. Bana diyor eşlik eder diyor. Eyvallah. Ruh yaşım. Ruhen bana eşlik eder. Mantıklı. Ruhen hissedilen yaş. Eyvallah. Raşit'i tanıdığımdan beri ruh yaşı aynı diyor. Ruhen diyor. Allah Allah. Kaçmış Onur? Çok merak ettim. Ruhen hissettiğimiz önemli diyor. Eyvallahcığım. Bayramda ruhen hissettiğimizde de eyvallah. Haydar 40 var yok diyor. Tamer'i görüyor musun? Bak ta Almanya'dan bakmış oradan 1000 kilometreden Karlsruhe'den. Haydar'ın yaşını tahmin ediyor. Yok böyle bir şey ya. Yaşarken mücadele edersin, üzülürsün, kaybedersin. Yeniden ayağa kalkarsın. Yaşlandıkça da bazen geçmişin özlemi, bazen de zamanın nasıl geçtiğini anlayamamak yorar insanı diyor. Eyvallah Tamer. Tabii yaşamak bir mücadele zaten başlı başına. Sevindiğin anlar olur, üzüldüğün anlar olur, kazandığın anlar olur, kaybettiğin anlar olur, mutluluk olur, mutsuzluk olur. Günün sonunda bunlar hep yaşlılıkta önüne çıkacak. Tabii öbür tarafta da amel defteri var. Yani amel defterinden önce yaşlandığında vaktin bol olacak. Bakacaksın. Ulan şu olduydu, bu olduydu, şöyle gittiydi, böyle gittiydi. İşte orada baktığında şöyle kendi gözünle yaşadıklarını akılda kalanlara neler yapmışsın, neleri iyi yapmışsın bu senin için daha kıymetli, daha önemli. Ruhen yaş diye bir şey yok. Vücudun nasıl durumda olduğu, ruh yaşı kimse kendini kabullenmiyor. Dur bir saniye, düşük oldu cümle ya. Ruhen diyor yaş diye bir şey yok. Vücudun nasıl durumda olduğu önemli. Kendi yaşı, Yani kimse kendi yaşını kabul etmiyor. Yaşlılığını da kabul etmiyor diyor. Evet doğru, kimse kendi yaşını ve yaşlılığını kabul etmiyor arkadaş. Niye böyle? Bekarlar için beden yaşı, evliler için ruh yaşı önemli bence diyor. Allah Allah, Allah Allah. Bedenen kendimi 28 gibi hissediyorum ama ruh yaşım psikolojimi diyor bozuyor diyor. Bedenen kendimi 28, ruh yaşım psikolojimi... Allah Allah, çok enteresan. Tam tersi bir bakış açısı oldu bu. Normalde hani ruhen kendini genç hissedersin, bedenen yaşlı olursun ya, burada diyor ki bedenen kendimi 28 hissediyorum, bak. Kaporta sağlam, motor bozuksa neye yarar ruh yaşı? Çok iyi. Kaporta sağlam, motor bozuksa diyor, ruh yaşını yemişim diyor, neye yarar diyor ya.
1: Evet abi, güzel bir soru, güzel bir sabah. Yaşamak mı, yaşlanmak mı aslında? Bu ne de biliyor musun, bence benim tahminimce tabii ki. Hani bir söz vardır, düşünüyorum da düşüncelerin en güzeli senin beni düşünüp düşünmediğini düşünürken senin ne düşündüğünü düşünmek olsa gerek diye düşünüyorum diye.
0: Beynim yandı
1: i̇şte bana. İşte bu nedir biliyor musunuz? Anlamadığınız kelimelerdeki yaşanan hayat. Bir insan herkesle yaşar ama bir insan herkesle yaşlanmaz. Mesela ben Avusturya'ya geleli belki 12 sene olmuştur. En çok neyi imrendim biliyor musun abi? Yani Alman deyip geçiyoruz da hepsi el ele geziyor. Ama bizde nedense adam önde, kadın arkada geziyor. İşte herkese yaşanır, herkese yaşlanılmaz.
0: Eyvallah Emir. Abi diyor, evirsem de çevirsem de 44. Eyvallah Naide. Yani ileri geri gitmiyor. Evirsem de çevirsem de 44 diyor. Derya Hanım günaydınlar. Ali Bey güzel bir günümüz olsun. Sağlıkla, huzurla inşallah diyor. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ruh yaşı önemli demiş. Eyvallah. Yusuf günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir gün olsun. Hissettiğin yaş çok önemli tabii. Ama olduğun yaşında adam olmak lazım. Davranışlar ve haller ile. Eyvallah değil mi? O da var bir de. Beklenti çok olursa yaşamak zor olur diyor. Değil mi hacım? Bir de öyle bir şey var. Sadece beklenti değil, hayaller de yüksek olursa o da sıkıntı. Yaşamayı zorlaştırır bunlar. Ruh yaşım. Çünkü bazen 80'e çıkıyor, bazen 20'lerde. 20'de kalalım bence diyor ya. Değil mi? Çok yukarı çıkma ruhen. Düşersin. 41 kere maşallah bana. Ooo, 41, 85 model. Vay be. 85 model. Haftanın 1-2 günü beden yaşı, geri kalan günler ruh yaşı. 1-2 gün beden yaşı, geri kalan ruh yaşı. Allah Allah, nasıl bir şey abi o ya? Aleyküm selam. Güzel insan günaydın. Eyvallah Ali Demir, hoş geldin. Bekem Süpermarket 21. Viyana'da Praga Strasse. Hayırlı işler diliyoruz. İnsan bedeniyle yaş alır, ruhuyla yaşar. Asıl mesele kaç yıl yaşadığın değil, yaşadığın yılların içinde kendinden ne kadarını kaybettiğindir. Sonunu kaybettiğindir demeseydin iyiydi Suat. Bak oraya kadar çok güzeldi. Yani son cümlesi biraz şey oldu. Orasını daha iyi bağlayabildiğindin. Kendinden ne kadarını verdin ya da aldın deseydin daha şey, hep kaybetmek olumsuz bitirdin. Ben her ikisinden de memnunum Ali Bey diyor. Eyvallah. Döner artı sosis eşittir İskender. Allah Allah. Konuyu kaynatmaya çalışıyor Onur ama. Bir şey mi dedin? Emir'in sesli mesaj var dedin, kaldı öyle abi diyor. Vallahi Emir, ne diyeyim yani, öyle bir kitabın ortasından konuştun ki diyecek bir şey kalmadı. Artı ya da eksi ilave yapamadım sana.

Vallahi diyor biz yan yan geziyoruz. Şimdiki Almanların en yaşlısı dimdik diyor. Yanlamıyor bile. Neden? Çünkü kendine bakıyor. Acımak yok diyor. Kendine acınmıyor diyor. Eyvallah. Seni duyamadım. Abi ben 21'den sonra saymadım. 21 yaşında diyor babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin kardeşim. Başın sağ olsun. Mekanda cennet olsun inşallah. Ağzıma geliyor. Bir şey mi dedin? Seni duyamadım. Sesin aşağıdan. Benim ruh da bedende 35. Ne eksik ne fazla. Vay be. Amel defteri ayrı ya diyor. Aynen amel defteri ayrı emir. Hacım da diyor ki bizde diyor bayan arkada erkek önde gitmesinin bir sebebi var diyor. Keşke araştırsaydın. Aynen. Ya her şeyin bir sebebi var arkadaşlar. Bazen bazı şeyleri anlamak lazım. Yani böyle ortadaki tartışmalı konulara pek girmek istemiyoruz. Sabah neşemizi bozmayalım, neşeli olalım. Şimdi her şeyin bir sebebi var. Bunu içine girdikçe, gördükçe, detaylı araştırdıkça görüyorsun. Bu konulara daha önce değinmiştik. Mesela benim önceden hiç anlam veremediğim bir konu vardı. Çünkü daha önce hiç görmemiştim Türkiye'de böyle bir adet. Ben de 2001'den beri buradayım. İşte düğün salonlarında girişte defter tutulur. Takı oraya bırakılır, isim yazdırılır, giderdi. Ben bunu çözememiştim bayağı bir zaman. Sonradan biraz böyle araştırıp olayın derinliğine indiğimde ne kadar mantıklı olduğunu, sebeplerini gördüm. Hani düz bakışta göremiyorsunuz. Ya diyorsun ne kadar saçma diyorsun ya. Ama mantığına girdiğin zaman o işin öyle olmadığı gözüküyor. Sebebini bir araştırmak gerekiyor. Çünkü aynı anda aynı köyden, aynı bazen aileden büyük aileler var. 2 tane, 3 tane, 4 tane düğün olduğu oluyor. Aynı anda bakın. O defter o yüzden tutuluyor. Yani illaki orada rakamlar görülsün edilsin diye değil.

Vay be. Abi orada parlayan bir şey görüyorum Haydar. Böyle ayna gibi parlıyor. Fotoğrafa bakınca onu gördüm. Abi hem ruh yaşımızı soruyorsun hem de ruhumuza Fatiha okuyorsun. Amel defteri falan karıştırmasaydın iyi. Ya Tamer. Bağlayacağız kardeşim. Hikayenin sonunda ne olacağını söyleyeceğiz yani. Yaşlanmak mı? Yaşamak mı? Hangisi daha zor? Hadi bakalım gelsin cevaplar. Devam. Üzülmeyin be. Kaderimdir deyip geçin abi. Bence en önemlisi sağlıkla yaşamak. Babam hastalanınca anladık diyor. 3 haftada 10 yaş birden yaşlandık. Allah şifa versin. Dur bakalım. Bu ne abi ya? Bizim tarzımıza hiç uydu mu bu şarkı şimdi? Nereden çıktı? Nereden araya girdi bu? Bir saniye. Bir saniye abi. Daha güzelleri var bunun ya. Şuradan devam edelim. Şunu verelim. Sevmedim ben bu şarkıyı. Soğuk oldu içerisinde. Şu camı bir kapatayım.

düşmesi. Yaşamak mı, yaşlanmak mı dedik. Güzel cevaplar geldi. Bugün aslında farklı bir konu oldu. Geçtiğimiz günlerde işlediğimiz konular biraz daha böyle eğlenceli, biraz daha böyle ne bileyim esprili cevaplar alabileceğimiz, kaynatacağımız cinsendi. Bugünkü biraz daha ciddi bir konu gibi duruyor. Tarzımızın biraz dışına çıkmış gibi olduk.

Ruhen herkes Tarzan Rıfkı ama beden olarak rahmetli diyor Kemal Sunal. Tarzan Rıfkı. Hadi bakalım soruyu biraz daha genişletelim o zaman. Dağıtalım. Kadınlar mı yaşını çok gösteriyor yoksa erkekler mi? Hadi bakalım. Dedik ki yaşamak zor. Bazen bir yılda 10 yıl yaşlanıyorsun. Bazen 3 haftada 10 yıl yaşlanıyorum diyenler oldu. O zaman hemen soralım. Kadınlar mı yaşını daha çok gösteriyor? Erkekler mi yaşını daha çok gösteriyor? Bu arada Haydar sen kenardasın. Elimizin altındasın. Seni unutmadık. Bağlayacağız bir yere seni. Haydar konusunu, Haydar'ın yaşını bağlayacağız bir yere.

Hiç şüphe yok ki diyor, erkekler diyor. Neden acaba? Neden şüphesiz erkekler? Hacım tabii diyor, oradan konuşuyor. Kolay diyor hacıma konuşması. Yaptı diyor bir ay, yaptı bayramı bir ay boyunca diyor. Ruhu olmuştur diyor, 15 diyor. Konuşur tabii diyor. Şşş, hacıma laf yok. Şşş.

Yok pardon, erkekler yaşını gösteriyor çünkü onu yaşlandıran bir kadındır diyor. Allah Allah. Öyle mi ki? Gerçekte de öyle mi ya? Makyaj yapmadıkları için tabii ki diyor erkekler yaşını gösteriyor diyor. Şimdi ne demek bu yani? Kadınlar yaşını göstermiyor, makyaj yapıyorlar. O yüzden mi? Yani şimdi kadınları övdü mü, dövdü mü anlayamadım ben bu işten bir iş. Makyaj yapmadıkları için erkekler yaşlı görünüyor. Almanya Noise'daki tüm dostlarımıza da buradan sevgiler, selamlar olsun. Cideli Rafet abimin mekanında Haydar var, bizim Haydar. Kadir abi orada. Mesut abi orada mı? Kimler var başka orada? Kimler sesimize kulak veriyor? Nasıl bir ruh yorgunluğunuz varsa ona göre gösterir insan yaşını ya da yaşlılığını. Eyvallah. Nasıl bir ruh halin varsa ona göre görünürsün diyor. Mantıklı, doğru. %100 kadınlar genç yaşta başlıyorlar diyor moruklaşmaya. Allah Allah. Dur bakayım, nasıl bir bakış açısıymış bu. Nedeni aşırı makyaj yapıyorlar. Oysa ki doğal hallerine bıraksalar ciltleri zarar görmez. Bugün 22 yaşındaki bir bayan 40 gibi gözüküyor diyor. Allah Allah. Tabii ki diyor kadınlar diyor yaşlı görünüyor. Makyaj yaptıkları için ciltleri zarar görüyor diyor. Hadi Haydar'ı bağlayalım o zaman. Haydar'ın konusunu bağlayalım. 41 kere maşallah diyoruz Haydar kardeşimize. Gönlü de güzel, kendi de güzel. Yeni yaşları Haydar'ın çok daha güzel olsun inşallah. Her şey de gönlünce olsun Haydar kardeşimizin. Bağladık, Haydar'ı bağladık hadi. O da rahatlasın, biz de rahatlayalım. Almanlarda erkekler yaşlı görünüyor ama bizde diyor Türklerde kadınlar yaşlı görünüyor. Hepsi değil ama diyor genelleme yaparsak böyle diyor. Sebebi de diyor kadınlarda diyor yaş 40'ı geçti mi diyor. Türk kadınlarında hepsi penguen gibi gözüküyorlar diyor. Eyvah eyvah, konu başka yere doğru gidiyor. Botoksa motoksa geleceğiz şimdi. Biri olmadan diğeri de olmuyor abi. Anı yaşayabilmek, yaşlanmak güzel olsa gerek. Her yaşın, her anın ayrı güzelliği vardır diyor. Eyvallah Ahmet. Hepsinin ayrı yeri, ayrı güzelliği var. Tabii ki. Hemfikiriz. Dediğimiz gibi otomatik yaşlanıyoruz zaten. Yani dünyanın döndüğü her gün, her saniye, her dakika insanoğlu otomatikman yaşlanıyor. Ama yaşlanırken nasıl yaşadığınızda da bağlı. Güzel yaşarsanız güzel yaşlanıyorsunuz. Gençliğinizde ektiğinizi yaşlılığınızda biçiyorsunuz. Olay bu kadar basit. Tabii ki diyor erkekler diyor. Hiç şüphe yok. Kadınlar diyor güzel olalım diye makyaj parası harcıyorlar diyor. Sürekli cebindeki son parayı diyor makyaja, güzelliklerine verebiliyorlar. Güzellik için harcayabiliyorlar diyor. Vay be. Ama gerçekten doğru biliyor musunuz? Yani son parasını güzelliği için harcayabilen kadınlar var. Erkeklerde böyle yapan var mıdır? Ben hiç rastlamadım açıkçası. Doktorlar sağ olsun diyor. Bayanlar en az 10 yaş genç gösteriyor. Modifiye diye bir şey var. Her şey değiştiriliyor yeni modellerde. Ama ya bu erkeklerde de var. Geçen de bir tanesi internete düştü, görmüşsünüzdür belki.
işte gençleşme ameliyatı olmuş erkeğin bir tanesi. Türkiye'den de hatta. Abi tipine baktık yani yok. Vallahi hiçbir şeye benzememiş.

Kadın dırdırından ne kafada saç kalıyor, ne ağızda diş kalıyor. Kaporta çöküyor, motor tekliyor arkadaş diye. Bir de soruyorsun diyor, neden erkekler diyor. Vallahi ne bileyim, detaylar almak istedik be. Katılıyor musunuz? Kadın dırdırından ne kafada saç kalıyor diyor, ne ağızda diş kalıyor. Kaporta çöküyor, motor da tekliyor diyor. Ne çekmişsin be arkadaş sen ya, ne çekmişsin be. Tiner çekeydin daha iyiydi. En azından kafayı vurdun. Kadınlar da yaşını gösteriyor diyor. Makyaj olayı değiştiriyor biraz diyor. Herkesi kapsaması da bu böyle diyor. Eyvallah. Değil mi? Makyaj olayı değiştiriyor arkadaşlar. Doğru. Yani üründe sahtecilik. Hakim karşısına çıksa 6 ay yatarı var abi. Sesimin yankısını duyamıyorum. Kadınlar daha yaşlı gösteriyor. Allah Allah, farklı bir bakış açısı. Abi diyor, nasıl yaşlanmayalım? Kadınlarda o çene varken diyor, mümkün mü yaşlanmamak diyor. Aha, bir dertli arkadaş daha. Vay be. Dünya fani, ölüm ani. Değil mi? Dünya fani, gelip geçici. Boşuna beklememiş. Hep de diyor sorun var diyor, açılmıyor. Allah Allah, nasıl açılmıyor ya? Dur bir test edelim bakalım.

Sanırım hep de küçük bir sıkıntı olmuş. Teknik ekibe bildirdim. Bakacaklar, hemen halledecekler inşallah. Dediğim gibi güncelleme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında da bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Eğer uygulamada sıkıntı varsa web sayfamızdan dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar bizleri. vianfm.com ya da vianfm.at. Ayrıca birçok uygulama üzerinden, radyo uygulamalarında vianfm olarak aratırsanız bizleri bulup dinleyebilirsiniz. Çözeceğiz, hepsi düzelecek inşallah. Yaşamayı bilene yaş almak da güzel geliyor. Bunu ben yaşlanarak öğrendim diyor Süleyman. Eyvallah kardeşim. Yaşamayı bilene, değil mi? Önemli. Çene bir olsa yine iyi diyor. Hanım yetmiyor diyor, bir de kaynana var diyor. Hayda.

0: Kardeşim burada bir mesaj attım ama hani burada kadınları falan hedef almak gibi bir durumum yok. Zaten bayanlar ve çocuklar benim için başka bir yerde. Yani onları hep ayrı yere korum. Ama bu da bir gerçek yani. Öyle olaylar oluyor ki adam mesela bir tane bayanla tanışıyor. Gece tanışıyor işte, sabah adam bir kalkıyor bir bakıyor ki ulan bu kadın kim? Yani o derece makyaj yapan kadınlar var. Hani ben ondan bahsediyorum. Yani hafif makyaj yapılsa sıkıntı yok. Ama o kadar aşırı yapılıyor ki bu cildin yaşlanmasına sebep oluyor. Hani bunu söylemek istedim. Yoksa burada herhangi bir kadını falan yerden alıp bir yere vurmak değil. Battım kaldım, battım
1: kaldım. Eda geldi. Günaydınlar. Güzel bir gün diliyorum Ali diyor. Bence bunun kadın ya da erkekle olmakla alakası yok diyor. Yaşlı görünmekten ziyade bakımlı veya bakımsız insan vardır. Kendine özen gösteren, ruhunu genç tutan, enerjisini kaybetmeyen insan her yaşta güzel görünür. Çünkü gençlik sadece yüzde değil, insanın duruşunda, enerjisinde ve hayata bakışındadır diyor. Hayata nasıl bakarsan öyle olursun. Bu diyor, bence böyle diyor. Ben 45 yaşındayım ama mutluyum yaşımla diyor. Yani bakış açısı da önemli burada tabii. Herkes kendisini nasıl hissediyorsa, nasıl görüyorsa, nereye oturtturuyorsa hayatta o şekilde mutlu olabilir diye düşünüyoruz. Onur, sende de mi gitti? Radyo gitti, giremiyorum. Dur bir bakalım. Tamer de düzeldi diyor. Allah Allah. Biriniz düzeldi diyor, biriniz öyle diyor. Dur bakalım. Son durum nedir? Bir bakayım ben de arada.

çok tehlikeli bir konu diyor. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Vallahi hiç sorma Mehmet abi ya. Yani bu hikayede yanan ben olacağım. Eyvallah bayram. Kadın erkek değil bence olay diyor. Kişiye göre değişir. Ben diyor kendi yaşımı gösterdiğim inanıyorum diyor.

0: ya genelleme yapmamak lazım bu durumlarda. Genelleme yapıldığında da herkes üzerine alınmaması lazım. Şimdi bir kişiyi gördüğün zaman böyle diyor, herkese penguen dememek lazım. Var ama. Ya da bir kişi şöyle diyor, hepsi öyle olmuyor. Kadın erkek fark etmiyor arkadaşlar bu. Ha, çoğunluk o şekilde olursa sıkıntı valla. O ayrı bir konu da. Böyle YouTube'da falan videolarını izlemişsinizdir. Instagram'da falan da karşınıza çıkmıştır. Muhtemelen bu konuları konuşurken telefonunuzda sesli mesaj gönderiyorsanız ya da sesli olarak yazıyorsanız önünüze çıkacaktır muhtemelen bu videolar. Hani böyle yani çok çok çok çok çirkin bir kadını ya da erkeği makyajla ne hale getirdiklerini hepiniz görmüşsünüzdür. Üründe sahtecilik dediğimizde onu kastediyoruz yani, herkes sizinle alınmasın. Neler var neler var. Bir dahaki kura Viyana FM futbol takımıyla gideceğiz diyor. 18'lik olarak gir diyor, geri döneceğiz diyor. Hacım kararlı. Hep birlikte kur yapacağız orada diyor. Hacım futbol sahası var mı kuru yerinde? Ben 23 diyor. Hanım da 18'ini koruyor diyor. Maşallah maşallah. Kadın ya da erkek değil. Asıl mesele zaman diyor. Zamanın insanın yüzüne nasıl yansıdığı önemli diyor. Değişik. Abi çok ilmi konuşuyorsunuz. Bazen kapasitem yetmiyor ya. Allah razı olsun. O işler belli olmaz be Emir. Kimin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz kardeşim. Bakalım, verelim yayına.
1: Ali abi teşekkür ederim. Vallahi güzel bir sabah oldu. Güzel bir gün de olacak inşallah diye tahmin ediyorum. Şaka bir tarafa da ben buradan insanlara bir çağrıda bulunayım. Hani böyle telefondan biz açıyoruz ya sürekli ne dinlesek diye. Bende Viyana FM uygulaması var. Onu indirdim. Direkt açıyorum vallahi. Gün içinde güzel parçalar, güzel müzikler, hepsi bizde bile beraber oluyor zaten. Hiç sıkıntı yok. Bu arada kimde yaşanacak değil, kimde yaşanacak değil. Kimi dinleyeceğiz diye düşünmemiz lazım. Yani bu da çok önemli bir nokta. Bunu da üstüne basarak da ilave ediyorum. Teşekkür ederim ya. Okey.
0: Eyvallah Emir. Emir Viyana FM'de Viyana FM'in reklamını yaptı. O da güzel.

Şimdi Şerife müdüremiz bir şey göndermiş. Bu da diyor kadındı, sadece hayatının 12 yılını bir adama verdi. Sonuç bu. Ayrıca Müge Anlı'ya bir kadın çıkmıştı diyor. Müge Anlı kadına yaşını sordu. Müge'den bile genç çıktı diyor kadının yaşı diyor. Müge Anlı sormuş sen neler yaşadın diye. Yani neler yaşadıysa artık. Yani diyor insan ehline düştüğünde hiçbir yaş kadını erkeği çökertmez. Değil mi? Tabii burada bazen ben biliyorum gırgırına yazanlar oluyorlar. Şu bir gerçek, insan gerçekten ehline düşmediği zaman kadın olsun erkek olsun vah ki vah öyle diyelim. Ne erkekler melek ne de kadınlar melek, vallahi durum kimin ne yaşadığını bilemiyoruz, göremiyoruz.

Kişi bedenine ne kadar iyi bakarsa o kadar iyi görünür. Sporunu ve doğru beslenme bunlardan önemli diyor. Bizim millet olarak spor hayatımızda çok yok. O yüzden Avusturyalıların ihtiyarları bile hala fit. Aynen, katılıyorum ben buna. Yani kendimize bakmıyoruz arkadaşlar. Millet olarak maalesef kendimize bakmıyoruz. Yani bir 80 yaşındaki Avusturyalı bisiklete bindiğinde wow falan filan diyoruz. Ama adamlar koşuyor, yürüyor. Bakın Viyana'da çok sık rastlıyoruzdur sokaklarda. Pazar sabahı işte erken saatlerde, gece geç saatlerde koşan yaşlılar, gençler. Hani farklı insan grupları var. Türklerden bu çok nadir yani. Çok nadir. Daha yeni yeni böyle bu tür alışkanlıklar çoğalmaya başladı. Bakıyorlar kendilerine, vakit ayırıyorlar. Düzgün çalışıyorlar. Yani bizim gibi haftada 60-70 saat çalışmıyorlar arkadaşlar. Her şeyin bir sebebi var ama, biliyor musunuz? Yani bunları da düşünmek lazım. Avusturya'da haftalık çalışma saati 38,5 saat, 40 saat diyelim. 40 saatini adam çalışıyor, ondan sonrasını eşine bakıyor. Uğraşmıyor bile. Ne bileyim, akşam dükkan 7'de kapanıyorsa müşteri 6.59'da gelse alıyor içeri. Hemen diyor bir dakika daha al çık diyor. 7'de kapatıyor. Bizde öyle değil. Bizde müşteri geldiği zaman ya gelsin ya biraz daha kazanalım. İşte 7'de geliyor adam. Yani 8'e kadar adamın işini hallediyorsun. Ya bir şöyle, ya da gelmiş işini halledin, bir daha uğraşmıyorsun. Onda da öyle bir mantık yok. Geldi abi, aldı aldı, yetişti yetişti, yetişemedi, yapacak bir şey yok. Kitaptaki gibi. Hani ne oluyor biliyor musunuz? O insan kendine değer veriyor, işinden çıkıyor, yapacağını yapıyor. Belki o geri dönen insan mutsuz oluyor ama burada kazanan kendisi oluyor. Çünkü birisini üzüyor ama kendisini sevindiriyor. Bizde nasıl? Biz kendimiz üzüyoruz. Oradaki işte müşteri ise mesela, müşteriyi sevindiriyoruz. Haftada 60-70 saat çalışıyoruz. Abi neler neler. Yani değişik. Herkesin bakış açısı değişik, yapısı değişik, yapmak istediği değişik. Bir şey de diyemiyoruz ama insan kendisine vakit ayırmalı. Biz günlük 15 saat çalışıyoruz diyor. Ah ah diyor. Ya işte Rıza, sıkıntı orada. 15 saat çalışınca abi 60'tan 70'ten sonra nalları dikiyoruz. Kusura bakmayın yani. Açık söyleyeceğim. Ah ah.

Şerife Küçük hayırlı olsun. Ha, bistroyu abin mi açtı oradaki Bağdüs Kasya'daki? Şeyin orası mı bu ya? Motor City'nin oradaki yer mi? Çünkü adres aynı. Motor City'nin bahçesi. Bizim Fahri'nin mekanının orası. Bu cuma cumartesi abisinin bistro açılışı varmış Şerife Küçük'ün. Bağdüs Kasya'da 11. Viyana'da. Hemen bu Şeveyat'ın sınırı arkadaşlar. Motor City'yi biliyorsunuz, reklamlarında yapıyoruz. Zamanı olan herkeste bekleriz diyor. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın inşallah.

0: Lavuk yine oraya şey yapmış.
1: Dur bakayım bir saniye.
0: Kardeşim şu benim motor davası vardı ya geçen hafta. Lavuk yine oraya şey yapmış. Bu Abşilepnist'i aradığın zaman nasıl oluyor? Bazıları diyor ki yani ben onu tayin yapacakmışım. O da Viloftas. Ona göre bana şey yap. Olmadı harbiden atacağım onu çöpe. Atmazsam adam değilim.
1: Şenol sinirlendirmişler sabah sabah. Hayırdır Şenol ya? Motoru geçen günü kenara salladıydı Şenol. Yine aynı motorcu aynı yere çekmiş herhalde, bir şeyler var. Aydın abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun Aydın abi, Aydın Türeyen. Eylül kofirizör bedar, fail işlerin olsun. Genelleme yapmayın diyor ya. Türkler demeyin diyor. Tekrar ediyorum. Her ülkenin kendisine göre iyisi var, kötüsü var. Aynen bu konuda ben de hemfikirdeyim. Her memleketin, her ülkenin kendisine göre iyisi var, kötüsü var. Bazı özellikleri baskın çıkıyor, bazıları daha az çıkıyor. Değişik bir konu, yani değişik bir durum. Her ülkede var bu. Şimdi cumartesi günü şeye gitmiştik, tiyatroya gittik biliyorsunuz. Orada olanlar da mutlaka vardır aranızda. Şimdi mikrofon verdikleri oldu. Valla mikrofon verdikleri işte bir tane bayan vardı. Yani konuşmaya bakıyorsun, tipe bakıyorsun. Yok abi, ampassen etmiyor diyorlar ya. Yani ampassen etmiyor, olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeyleri... Direkt şimdi o öyle diye herkes öyle olduğu anlamına gelmiyor. Neyse konuları çok detaylandırmayalım böyle. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar Ali Bey, kolay gelsin diyor. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Bediye geldi, hoş geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir günün olsun. Şerife küçük adaşım diyor, hayırlı olsun, hayırlı kazançlar olsun, müşterisi bol olsun inşallah abin diyor. Eyvallah, Şerife müdüremize de teşekkür ediyoruz. Şenol, belki adamın kendi park yeridir ya da bir tanıdığının park yeridir. Sen şimdi tutup atıyorsun da haksız olursun, öyle olmaz o işler. Nereye koymuş? 6 numara. 6 numara senin değilse hiçbir şey yapmayacaksın abi. Bırakacaksın kendi haline. Çok da stres yapma. Çok da kasma ya. Bak işte böyle yaparsan çabuk yaşlanırsın. Sıkıntı olur. Boş ver ya. Her şeyi takma kafana. Hayat geçmez. Murat Erdatlı bak diyor ki önce polisi arasın diyor. Önceden ortadaydı. Şimdi diyor arkaya bırakmış. Ya belki tanıdığının park yeridir. Eğer sana aitse park yeri... Tamam o zaman polise şikayet et. Her şey yapabilirsin ama ve lakin başkasının yani seni tanımadığın birisi ise belki aralarında anlaşma vardır. Hiç karışmana gerek yok bence. Aso, mein Parkplatz'ı. Aso, senin Parkplatz'ınsa valla hemen çağır polisi, ansage yap. Çektirmeye kalkarsan parasını sen ödersin. Elini sürmeyeceksin Şenol. Polisi arayacaksın, ansage yapacaksın. Polisi aramışlar, ilgilenmiyorlarmış. Murat abi bir ara da yol göster Şenol'a ya. Rıza sen de haklısın. Ya diyor. Ama olay başka burada Rıza. Hani şey olarak başka. Yunanlıları mı konuşalım? Tabii ki Türkleri konuşacağız diyor. Yok yok, genelleme yaparken hani direkt Türkler diye yapmak yanlış anlamında. Yunanlıları mı konuşacağız? Oo. Şenol diyor ben halledeceğim. Aman Şenol, aman başını belaya sokma da. Gerek yok, gerek yok. Arkadaşlar, yaşlanmak mı yaşamak mı zor diye sorduk. Kimisi yaşamak dedi, kimisi yaşlanmak dedi. Kimisi ne yaşadığın önemli, ona göre yaşlanıyorsun dedi. Günün sonunda şunu anlıyoruz. Her ne olursa olsun herkes hikayenin sonunda 2 metre toprak sahibi olacak. 2 metre kare. O yüzden çok da kasmamak lazım. Relax olmak lazım. Yaşarken ne kadar güzel yaşarsak, ne kadar iyi yaşarsak yaşlılığımızda bunun faydasını görürüz. Herkes kendisine vakit ayırması gerekiyor. Herkesin kendisiyle ilgilenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bazı şeyler için bazen geç olabilir. Her ilgilenmediğinizde o yaşlılıkta bunun acısını misliyle, fazlasıyla çekeriz, çekersiniz, çekeceğiz. Yani bunları belki daha erken yaşta kavrayabilenler varsa ilerleyen yaşlarda, yıllarda daha tedbirini aldıkları için daha huzurlu olabilirler, daha mutlu olabilirler. Ama bunu geç fark edenler o huzuru, o mutluluğu bulamayabilirler. Dediğim gibi hikayenin sonu belli. Hepimiz toprak sahibi oluyoruz. 2 metrekaremde.

Rafet abi adamın dibi ya. Misafirler üşümesin diye adam soba kurmuş. Yok böyle bir şey. Abi tesisatı da kurmuş. Valla vermiş içeriye sesi. Oh. Bugün de şanslarına uygulamada sıkıntı var. Ufak bir sıkıntı var, açılmıyor. Ekipteki arkadaşlar çalışıyorlar. Başka yerlerden dinlemeye çalışıyorlar. Olsun. Bugünlük de böyle olsun. Nazar olsun. Arkadaşlar emojileri şimdiden gönderin gelsin. Hadi bakalım gönderin gönderin gelsin. Hepinizden bekliyorum. Hüseyin 20 eyvallah, notlarımın arasına aldım. Abi konular, konu önerileri hepsi güzel, muhteşem de. Yani bu konulara girdiğimiz zaman neşeyle değil kavgayla başlayacağız güne. Anılarımız depreşecek, bilmem ne olacak falan filan. Abi konulara bak ya. Biraz daha basit, biraz daha böyle gırgır alabileceğimiz, orta sertliği geçmeyecek konulara eğileceğiz. Konsept öyle abi, ne yapalım? Yayın konsepti öyle yani. Öyle değiştiremiyoruz. Sabah yayınlarına uyacak bir konsept. Bilmeyen şarkılar, yeni heyecanlar, bizimle hayat bulur. Gönder gönder gelsin. Tüm emojiler bize ve ekip arkadaşlarımıza gelsin. Aa, bugün uzun sürdü. Yarım saattir halledemediler. Yayını bitireyim de fırça atacağım. Donu yok. Donu yok diyor. Çok soğuk buralar. Donu yok. Kimin donu yok ya? Haydar. Donu yok. Donu yok. Donu yok. Abi öyle donu yok diyor. Kimin donu yok? Donu yok. Kimi zaman üzüm, kimi zaman neşe, müziğin merkezi. Ama konu sağlamdı. Yaşamak mı, yaşlanmak mı? Vallahi ikisi de birbiriyle bağlantılı. Şenol'un 6 numara diyor. Murat Erdat'la ezberlemiş vallahi. 6 numara Şenol'un diyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Arkadaşlar mesajını okumadığım var mı? Oldu da unuttum diyelim. Arada mesajınız kaynadı. Var mı mesajını okumadığım? Ya bazen gecikmeler oluyor mesajlarda. Hakkınızı helal edin, kusura bakmayın. Sırasıyla gitmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ya bugün 10 dakika civarı bekleyenler oldu. 10-12 dakika muhtemelen. Geçen günü vallahi yarım saatin üzerine çıkmıştı ya. O yüzden mümkün mertebe sesli mesajlar olsun, mesajlar olsun. Biraz daha kısa ve seri olursa daha iyi oluyor. Tak tak tak tak hızlı diye hızlıca okuyoruz. Konuyu da dağıtmamış oluyoruz. Konuya da yetişmiş oluyoruz. Ben anlıyorum sizi. Şöyle bir şey oluyor. Mesela ben bir şey söylüyorum. Cevap veriyorsunuz. 10 dakika sonra ben okuduğumda hiçbir kıymeti kalmıyor bazen. Vallahi zor ya. Ekran sayısını çoğaltmam lazım herhalde önümde. Mesajları o zaman daha derli toplu. Ama ne oluyor biliyor musunuz? O zaman işte hani konuya ilişkin mesajlar okuduğumda diğer mesajların bekleme süresi artıyor. Karma karışık bir durum. Her işin bir zorluğu var ya, bu işin de zorluğu bu. Emoji göndermeyenin kaportası yamulsun. Güzel. Hadi bakalım. Pamuk Eller WhatsApp'a emoji göndermeyenin kaportası yamulsun. Çürükler olur.

0: Yayın bitti, her şey yerine geldi. Uygulama muygulama her şey çalışıyor şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Ekip sonunda başardı. Şerife Küçük tekrardan hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Bau Diskasse 1-3 11. Viyana. Abisi orada bistro açıyor arkadaşlar. Vakti olanları da bekliyorlar. Cuma ve cumartesi günü. Bu diyor cideli kel kafalı olan mı? Adam baksana misafirlere full servis Kamil. Sen de burada sabah sabah bir çorbaya talim etti. Olacak iş mi ya? Adam abi horoz gönderiyor. Denizli olduğu belli. Emoji istiyoruz, horoz gönderiyor ya. Denizli horozu değil ama neyse. Aydın abi, Aydın Barut, günaydınlar. Neredesin abi sen ya? Yayın bitti, sen geliyorsun. Gecelerce elimdeydin hep içimde. Suat'ın bir sesli mesajı var. Hızlıca verelim. Unutmuşuz arada.
1: Ben sana şunu söyleyeyim. Eğer senin kendi privat park platsınsa polis de çağırsan. Viyana'da kurallar nasıl bilmiyorum ama burada şöyle, geçen hafta benim privat park platsımı araba park etmişti. Ben polisi aradım. Polisi ki biz oraya karışamıyoruz. Lütfen avukatını ara. Ben avukatımı aradım. Avukatım dedi şu ancak. Fotoğraf çek, WhatsApp'tan bana gönder. Ben fotoğrafı çekip WhatsApp'tan gönderdim. Gerisine hiçbir şeye karışmadım. Cuma günü kağıt gelmişti bana. Adama 350 euro para cezası aldı. İndirime gidelim mi diye sordu bana. Hayır, gitmeyelim. Bu çünkü ikinci olmuştu. Ben o adamı bir kere uyarmıştım. Adama 350 euro para cezası geldi. 120'sini şey aldı, avukat aldı, gerisini benim kontoya gönderdi. Senin yapacağın bu. Bir iş bir şeysini elleme bence. Aynı bak, direkt avukata versin.
0: Şenol, duydun mu? Avukata veriyor musun? Bak, avukat apşilep parası talep etmiş. Ondan sonra kendi 120'sini mektup masrafı olarak almış. Gerisini de Suat'a göndermiş. Vay bak. Privat park platslara polis müdahale etmiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Arkadaşlar, hepinize güp güzel, musmutlu, kopkalay, süpsüper, hap harika bir gün diliyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin. Allah nasip ederse yarın yine aynı saatte burada olacağız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

0: başka çarem yok.
1: Hazır mıyız?
0: Al artık koynuna.
1: Acaba ben bu sabah çok mu mutluyum? Oyuncaklarım da gelmiş. Koltuklarım da gelmiş. Good morning. Günaydın hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Herkese selam yollayalım. Ali Süzen'e çok teşekkürler. Güzel bir yayındı. Sevgili Ali Süzen'in hemen ardından da birbirinden güzel şarkılarla biraz enerjimizi yükseltelim ya. Allah'ım, kahvelerimiz de gelmiş. Lina'ya teşekkürler. Valla bugün Bayrampaşa Mobilyacılar Çarşısı'ndan sevgili Kadir Balık, Kadir abimizin kıymetli dostları, kendisi Lina Mobilya'nın enerjisiyle yayınımıza girelim. Savaş abi dinliyor mu bilmiyorum ama dinlediği zaman da kendisini ağırlamak isteriz. Ekibimle beraberiz bugün gerçekten sevgili Ezgi. Ezgi varsa huzur var ya.
2: Ne gülümseme ne günaydın yok.
1: Herkese bir kez daha günaydın. Guten Morgen diyoruz.
2: Haberler hep son dakika şok şok. Yaşamak inatına hemen şimdi. Yaşıyoruz nesiller diye.
1: Şöyle bir günaydın mesajlarınızı almaya başlayalım. Kimler bizi nerede dinliyorsa. Valla bizim keyfimiz çok yerinde ya bugün. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç

Herkesin bir şans meleği olmalı ya. Acaba benim şans meleğim burada mı? Ses ver. Ya bir şey söyleyeceğim ben. Benim bugün niye keyfim yerinde? Sanki gerçekten 5 tane sponsorluk almışım. Cebim euro dolu. Nerede? Keşke olsa be. Allah'ın izniyle da olacak ama. Şu an değil. Zamanı var değil mi? Şerif Hanım günaydın. Batu Bey günaydın. Süleyman hoş geldin kanka. Guten Morgen hoş geldin İbo'cum demiş. Hoş bulduk Süleyman'cığım. Aa Aylin gelmiş. Ona da çok selamlar. Aylin Hanım neden hediyenizi almıyorsunuz? Bakın hediyeniz burada duruyor valla. Fotoğrafını çekip şimdi sizinle de paylaşacağız. Eğer cuma gününe kadar almazsanız biz bunu alıp götüreceğiz. Alıyoruz ya arabaya ya. At götür ya. Valla bir şey söyleyeyim mi sevgili Aylin? Teşekkürler. Günaydın. Guten Morgen demiş. Günaydın. Hoş geldiniz. Almanya'dan Çiğdem geldi. Günaydın. Guten Morgen kalpler kalpler. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Kıymetli dinleyenlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler radyo programına maksimum bir seviyede girdik. Teşekkürlerimizi

Ya şimdi Mehmet abinin o güzel çayları da geldi. Mehmet Güçlü. Abi soy ismi ne güzel ya. Mehmet Güçlü, Bayrampaşa, Akvaryum, Yaşam ve Mobilyacılar Çarşısı'nda yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Lina Mobilya'dayız ve Mehmet abi çok teşekkürler ya. Çaylar da efsanesin vallahi. Eline sağlık. Ziyade olsun. Çaylar. Kahve mi? Ha tamam. Abi süpersiniz. Burada aşırı güzel bir ilgi var şu anda. Abi ilgi olmayınca ben yokum ya. Vallahi ben İbrahim Elden artı ilgi. İlgi sevgi. Prens günaydın, hoş geldin demiş. Ben Almanya Stuttgart'tan sana selam yolluyorum. Guten Morgen diyor. Figen çok teşekkürler. Çiğdem çok teşekkürler. Almanya. Almanya beni özlemiş ya. Acaba Almanya beni özledi mi? Bircan geldi Stuttgart'tan. Hoş geldin. Günaydın canım. Nasılsın? Mutlu sabahlar demiş. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Vallahi biz bugün radyo yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir... Bugün artık mobilyaları buradan ard arda götüreceğiz. Emir Bey hoş geldiniz. Emir Bey de Viyana'dan dinliyor. Emir ben demiş. Ayten geldi İstanbul'dan Yenibosna. Kıymetli eşi de Bulgaristan'a sürekli gidiyorlar ve beni bir gün götürecekler. Valla yaban mersini içeceklerim ne oldu benim Ayten'cim? Hiç haber yok. Guten Morgen, Perşembe günü gelebilirim demiş. Tamam. Perşembe günü diyorsa gelebilirim demiş Aylin Hanım. Gelsin buyurun. Perşembe günü gelmezseniz ben bu sehpayı direkt alırım valla. Arabamız da var, atarız arabaya. Aldık zaten ya. Yoksa Ezgi alacak valla. Ezgi'yi evlendireceğiz. Çeyizini tamamlamamız lazım. Ezgi beğendiğim bir koltuk takım varsa arabaya koyalım. Eda geldi. Baden güzeli. Biliyorsunuz dün Pindirix güzeli seçildi. Çünkü sıfır şeker, sıfır kalori. O kadar doğal bir içecek olduğu için doğal güzellikler arasında birinci seçmiştik dün Eda'yı. O da kıymetli eşi Özgür, benim yakışıklı kankam. Bugün yine enerji dolusun Beybocuğum demiş. Çok teşekkürler. Edoşum ne yapıyorsunuz? Ne zaman geliyorsunuz İstanbul'a?

Evet, seni çok özledi diyor Almanya. Evet özledik demiş Çiğdem Figen, sevgili Bircan. Nuray ablam geldi mi İstanbul şeyden, Antalya'dan? Avrupa'nın Sultanları grubu sevgili Ayşegül aramızda. Onlara da selamlarımızı iletelim. Ezgi, tüm ekibi, sevgili Güler, sevgili Ecem psikolog. Bizim Ecem niye yayınlara gelmiyor Ezgi? Psikologumuz niye yayınlara gelmiyor? Ha? Seanstan sonra gelsin. Oo, çok teşekkür ediyorum demiş. Rica ederim.

istek şarkısı var mı demiş. Tabii ki var. Emir, yaz isteklerinizi. Bakalım programa uygunsa çalarız şimdi. Tarza uygun olması lazım. Hazır mıyız? Oo, ne şarkı be. Acaba şimdi Eskizi'de mi olmak lazımdı? Vallahi çok iyi ya. Acaba biz yayından sonra Eskizi'ye mi gitsek? Artı 43 660 130 19 79. Radyonun WhatsApp'a Ecem geldi. Ben de dinliyorum demiş. Baksana emojisini yesinler ya. Benim kuzen ya. Ecem seviyorum seni ya valla. İyi ki varsın. Ama Ezgi'yi daha çok seviyorum, bilgin olsun. Sen de benim başımın tarzı ama Ezgi başka. Ezgi benim ilk göz ağrı kuzenim. Evet ya, ilgi. Wow, güzel. Hayırlı olsun demiş. Teşekkürler. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar demiş. Emin ablacığım ne yapıyorsun? Erdatlı. Yakışıklı kocan nerede? Kayıplara karıştı. Yalnızlar var benim her halimi, sevdiğimi. Hayatta terk etmem seni. Ecem diyor, ha esprili, aynen. Ecem biz eğlenceye gidiyoruz, gel. Psikoloğumuzun psikolojisini bozmadı ya Şekil, kızım. Ayşegül, ne zaman gidiyorsun Yunanistan'a? Bak beni götürmezseniz küserim ha. Vallahi. Yunan'a gitmemiz lazım ya. Kadir abi de beni Of'a götürecek. Ofluların kralı Kadir abi. Götüreceğim beni. Başka bir dünya ya. Başka bir eyalet.

Bak nazarım değdi işte. Ya biriniz de aranızda bana şu parfümü alamadınız. O kadar zengin arkadaşım var. Kafamdan aşağı hepsi euro atıyor. Şu parfümü bana birisi alamadı biliyor musun? Bak o kadar parfüm geldi. Yemin ediyorum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şu parfümü bana birisi alamadı. Hepimizi yıkılmazdı. Bir şey söyleyeyim. Can güvenliğimiz var mı burada? Şu anda bulunduğumuz yerde yayın yapıyoruz ya, bir AVM. Patır kütür sesler çıkıyor valla. Aylin neredesin benim ilk göz ağrı kuzenim? İyi ki varsın valla. Yakışıklı eşi, sevgili varoluma, muhteşem. İkisini çok seviyorum. Benim için çok değerli. Aylin nereden dinliyorsun? Aynen. Artık 43 660 130 19 79 kendisi alması lazım. Renkli bir şarkılar ya. Hadi günün sorusu gelsin. Bir soru soruyoruz, az sonra buradayız.

Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden yayında. Sıfır tolerans, ne şarkıydı be. Ayşegül Kuzen, hoş geldin. Diyor ki, oynuyoruz, zıplıyoruz, maşallahınız var. Eskiyi konuş. Bir şey soracağım. Faydası... Perşembe gecesi yola çıkıyoruz kuzen demiş. Tüh ya, arabada yer yok. Bir sonraki programda yaparız demiş. Ya ben gelme, beni istemeyeni ben hiç istemem değil mi Ezgi? Bizi istemeyeni biz hiç istemeyiz. Yok, haftaya bakarız. Ben gidiyorum abi zaten. Siz gidin Yunanistan'a, ben sıkıldım zaten oraya. Belli bir süre gitmeyi düşünmüyorum. Kahvaltımı yaptım, keyifle kahvemi içiyorum ve seni dinliyorum demiş. Harikasın, enerjik başlıyoruz güne sayende demiş. Ya ne kadar güzel. Ezgiciğime de çok selamlar, onu da çok öpüyorum demiş. Aha. Aylin Hanım öpüyormuş seni. O da çok öpüyormuş. Çok teşekkürler. Eda geldi. O da bizim her zaman kıymetlimiz. Bana 90'lardan bir şarkı çalar mısın demiş. Tabii ki. İki deli bir araya gelmemeliydik. Şöyle bir WhatsApp'tan bir günaydın der misiniz? Şöyle bir WhatsApp'a bir gelebilir misiniz? +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp.

Nurcem Hanım, günaydın. Nurcem Hanım, iyi yayınlar. Yayında başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Çok teşekkürler, iyi ki varsınız Nurcem Hanım. Gültekin Baba nerede ya? Acaba Gültekin Baba bizi unuttu mu? Senden de bir haber. Ben ve Tekinciğimle beraber seni dinliyoruz. Kalpler, kalpler, kalpler. Nurcem Hanım ve kıymetli eşi Tekin Baba ya. Ya ne kadar kıymetlisiniz ya. Blok 3'ten bir şarkı istemişler. Blok 3'ten hangisi? Kalp istiyoruz. Blok 3'ten kalp. Tabii ki hemen notumuzu alalım. Saadet ablam dinliyor mu ya? Günaydın herkese. Ben de geldim ve dinliyorum. Az önceki şarkı Serdar Ortaç şarkısı, Melike Hanım çok seviyormuş. Melike Hanım çok geçmiş olsun. Savaş Bey ve Melike Hanım için. Valla bugün Bayrampaşa'da Akvaryum Yaşam ve Mobilyacılar Çarşısı'nda yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Dine Mobilya'dayız. Şimdi bugün benim yayınımı dinleyen arkadaşlarımız arasında dedim ki bir jest yapmamız lazım bizim program. İstanbul'daki dinleyicilerimize, biliyorsunuz Viyana'da, Avusturya'da çok dinleyicilerimiz hep hediyeler kazanıyorlar. Ama İstanbul'daki dinleyicilerimiz, Ali abi öyle derim, Ali abi, hep Viyana'da, Avusturya'da, Almanya'da hep dinleyicilerimiz kazanıyor ama İstanbul'daki dinleyicilerimiz de artık hediye kazanması lazım. Mağazalardan, o yüzden inanın sizler için yayın yapıyorum. Vallahi billahi. Ve bugün de Lina'dayız, Lina Mobilya'dayız. Dedi ki düğün evlenecek olan varsa diyor aranızda. Dedim ne kadar güzel paketler var. Şurada bir %10 benim dinleyicilerime yapalım ya. Vallahi bugün özelde alışveriş yapanlara da %10. Melike Hanım yaparız değil mi? Bir %10 gitsin ya, bir şey olmaz, benden olsun. Benim dinleyicilerime ek bir %10 daha yapalım yani. Güzel olur. Herkese benden çok selam diyor. Gülay hoş geldin. Senem hoş geldin. Fadime diyor ki aşığım sana, doyamıyorum. Ne de güzelsin, bakamıyorum. Bu şarkıyı istiyorum demiş. Bence sen çok şey istiyorsun. Şarkılar bugün süper, sana ne oldu İbo'cum demiş. Aylin ne demiş, şarkılar bugün süper. Ne kadar güzel ya. Yeter ki siz mutlu olun. Sevgili dinleyenlerimiz, günün sorusu geliyor 3 dakika sonra. Tam saat Türkiye saatiyle 10.30'da günün sorusu. Bilenler arasında hediye çeklerimiz olacak. Hediyelerimiz olacak. Bakalım şanslı kim olacak? Acaba Tekin Baba beni özlemedi mi? Tekin Baba kaç gündür gelmiyorum, hiç için acımıyor mu? Hiç özlemedin beni. Bir ara kardeşim, neredesin? Seni görmeyince işim gücüm rast gitmiyor. Gültekin Baba, seni seviyoruz ya.

Acaba biz bugün 10 ülkede ortak yayında mıyız? Avusturya burada mı? Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye. Evet, bu arada Almanya'da %15.1 büyümüşüz. Dün raporlama geldi, %15.1 Almanya'da en çok dinlenen Türk radyosu. Acaba burada bu güzel ailede benim Almanya'ya gitmemin faydası olmuş mu? Oldu diye düşünüyorum. Patronlar çünkü kıymetimi bilmez benim, müdür de bilmez. Ama ben kendi kıymetimi bilen birisiyim. İyi ki varım. Allah'ıma şükürler olsun. O yüzden Almanya'da büyümüşüz. Şimdi hedef Hollanda ve Belçika'yı büyütmeye. İbrahim Elden geliyor. Şimdi Hollanda'ya gideceğim. Hollanda'da benim çok sevdiğim Elazığlı hemşerilerim, benim dostlarım. Den Haag'da, İbocum, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, her yerde büyüteceğiz dedi. Hollanda ayağımız çok kıymetli olacak. Haberiniz olsun. Teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada az önce dedim ya, biz bugün Line Mobil'den yayın yapıyoruz. %20 indirim olacak. Bugün bütün dinleyicilerimize özel. Kulağıma söyle Kadir abi. Evet evet tabii. Aynen, frekanslarımızı da verelim. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletelim. Yunanistan'da 106.9. Londra 103. Bizleri kim nerede? Kanada 100.7. Kuzey Kıbrıs 97.0. İstanbul, Yalova ve Bursa 102.1. Bolu ve Düzce 91.0. Adana 95.5. Abi bir sürü frekans. Tek tek onları sayamam ben. Bir sürü var. Link'ten de dinleyebilirsiniz. Dijitalden de, haberiniz olsun. Peki. Bugün bir şov yapalım ya. Melike Hanım ve kıymetli Savaş Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Valla çayımız, kahvemiz, keyfimiz yerinde ya. Kendi evimde yayın yapıyormuşuz gibi bir hava oldu. Koltuklar da çok güzelmiş ya. Acaba ben... Şu mu? Acaba ben ikinci bahar mı yaşamalıyım? Abi. Acaba İbrahim Elden'in zamanı geldi mi? Bir milyon daha mı harcayayım? Ama ben buraya gelsem mesela, bak %20 de... 1 milyondan %20 güzel para kanka. 800'e bitirsek. No.

şimdi biz gittiğimiz yerlerde böyle hediyeler veriyoruz. Bugün bakalım günün hediyesi ne olacak? Az sonra arkadaşlarım beni bilgilendirecekler. Sevgili Nurcan Hanım ve Nurcan teyzem, Tekin Baba ne yapıyor ya? Dinliyor da demiş. Acaba Tekin Baba beni davet mi etmesi lazım kahveye? Tekin Baba bizi Kapadokya'ya götürür mü ya? Sırtımdan vurdun, vurdun. Hiç acımadan ardından duydum, duydum. Selam olsun demiş. Çok teşekkürler. Emircim, Murat Başaran'dan bir şarkı istemişsin tabii ki. Bu arada Blok 3'ten Kalp istenilmiş. Biliyor musun o şarkı Ezgi? Slow mu yoksa? Bak şu anda çok hızlı gidiyoruz. Düşer mi yayınımız? O zaman saat 5'i çalalım mı? Tam 11'de. Tekin Baba o saate kadar bekler misin bizi? Çünkü Tekin Baba çok böyle hemen her şeyin hemen olmasını istiyor. Benim için bekler ya. 11'e kadar bekler. Oo. Ne veriyoruz şimdi? İki tane puf. Tamam. İki tane puf koltuk. Savaş Bey'den Savaş Bey'den Lina Mobil'den iki puf koltuk. At arabaya ya, götürüyoruz ya. Bir şey diyeceğim. Çok cici değil mi? Tamam. Ezgi ya. Ezgi'cime, sen Ezgi'ye niye vermiyorsun kız evlenecek? Allah'ım ya, bak %20 indirimi de var onun. Değil mi? Aa, sen Kadir abini tanıdın ya. Kadir abisini tanıdı ya, daha çok sevecek. Sevgili Dila Gökman dinliyor mu ya? Kaan Gökman, Dila Gökman. Dilacığım nasılsın? Ne kadar güzel anlatımlar, dersler ya. Diloşum. Günün en güzel şarkıları sana da armağan etmiş olalım. Ne abi? Ha, Kaan Gökman. Çok selam var Kadir Balığın. Kadir abi bizim canımız ya. Pal FM, Pal Station. Kıymetli kardeşimiz, abimiz. Kaan'a da çok selam. Kız kardeşi Dila Gökman. Benim çok yakın arkadaşım kankam. Ona da bir güzel şarkı yollayalım. İbo'cum sırf bu radyo yayını için seni dinliyorum demiş. Erken uyanmış, ne güzel.

Sevgili dinleyenlerimiz, dünyada en güzel kadınların olduğu bölge Letonya seçilmişti ya. Erkekler hep oraya gidiyordu. Türkler gidiyormuş en çok meraktan. 5 hanımefendiye bir erkek psikolojisiyle yola giden, Letonya'ya gidenlerin çoğu şok olmuşlar. Kanka senin burada ne işin var, senin burada ne işin var deyip erkek olarak da en yoğun nüfusu yine bizimkiler getirmiş oraya. Ay bu da çok iyi bir haber ya. Abi bu merak da nasıl olacak ya, bu merak var ya. Bir şey söyleyeceğim. Pindrinks var mı kahvaltıda? Pindrinks. Şeker yok Pindrinks'te. Sıfır şeker, sıfır kalori. Pindrinks. Kahvaltınızda mutlaka tüketin. Ben her gün tüketiyorum. Soğuk için, Pindrinks için. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Evet, bugün iki dinleyicimize puf koltuk veriyoruz. Puf ne diye geçiyor? Koltuk diye mi geçiyor? Tamam, doğrusu da öyle. İstanbul'daki dinleyicimize iki tane misafirleriniz için ya da böyle kimse ayakta kalmasın. İki dinleyicimize bugün Lina Mobilya'dan, Bayrampaşa Akvaryum, Yaşam ve Mobilyacılar Çarşısı'ndan aynen. Ya çok iyi. Kadir abi ya. Rengi de çok güzelmiş. Çok cici ya. Ya ben Ezgiler'de bazen gittiğimde oturacak yer yok, onu ben götüreceğim. Sevgili dinleyenlerimiz, günün sorusunu hazırlıyorum. Az sonra buradayım. Sizce siyah renkle beyaz rengin karışımından ortaya çıkan renk hangi renktir?

Herkese bir kez daha günaydın. Bu arada Barış abime çok teşekkürler. Barış abimiz de iki dinleyicimize Katar uçuşu için gidiş dönüş uçuş bileti 27 Kasım 30 Kasım Katar'a. Abi Katar'a bilet veriyoruz ama oradaki durumu bir bakmak lazım. Çünkü şu anda o bölgede biraz olumsuz bir hava var. Savaş var, biz savaşa yolluyoruz. İbocu abi bileti vermezsin. Barış abi sen bir efsanesin ya. Arkadaşlar kendime bir 5 gün şımartma paketi hazırladım. Bali'ye gidiyorum vallahi. O kadar mutluyum ki. Çünkü son günlerde çok yoruldum ya. Hiç kimse de beni anlamıyor. Biraz dedim şöyle bir keyif yapayım. Enerjim bir yerine gelsin. Hak etmiyor muyum bunu? Vallahi hak ediyorum. Yıldız hoş geldin Yıldızcığım. Günaydın. Guten Morgen. Yeni uyandım. Bir şarkı istiyorum demiş. Beni keyiflendir lütfen. Sıradaki şarkı. Beni havalandın yürek yemiş. Sanki mübarekliğine güvendim evladım. Evet. Kadir abi kulaklığı mı istiyor? Ne istiyor? Ya. Sıfır aldın yavrum kaldır kolları. Ya Kadir abi. Günaydın dileklerimizi iletelim. İyi sabahlar. Kadir Balık ya. Günaydın kardeşim. İyi yayınlar, keyifli yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Allah kolaylıklar versin demiş. Bazı isimlerin isimleri kayıtlı değil. Bir alabilir miyiz isim? Numarasının sonu 63 ile biten.

Teşekkürler. Artı 43 660 130 1979. Emir. Şu Emir arkadaşımızı bir arayın. Ali Bey, Ali Süzen. Emir arkadaşımızı bir arayın bakalım. Bir kadeh içiyoruz yine bu gece. Melike Hanım da radyoya mesaj atan dinleyicilerimiz arasında. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Melike Hanım nasılsınız? Yine mobilya kıymetli sahibi Melike Hanım'a. Kadir abime de çok teşekkürler. Size de çok teşekkür ediyorum demiş güzel ilginiz için. Valla sizi görmeyi çok isterdik. Sefalar getirdiniz. Çok mutlu olduk. Hiç sorun değil. Kıymetlisiniz bizim için. Başka zaman yine geliriz Melike Hanım. Çok da teşekkürlerimizi iletelim. Kusura bakmayın demiş. Bugün eşlik edemedim. Hiç önemli değil. Valla kendi yerimiz gibi şu an biz kafamıza göre takılırız valla. Sizi de kahve içmeye bekleriz Melike Hanım. Hiç çekinmeyin. Kendi yeriniz gibi. Valla biz şu anda kahvaltı yapıyoruz. Guten Morgen kanka. Teşekkürler Murat abicim. Hoş geldin Erdatlı.

Mabel Matiz'den bir şarkı istemiş Sefa birazdan. Sırada çünkü birazdan Blok 3'ten kalp var, onu göndereceğiz. Çiğdem hoş geldin. Başka bir eğlence içiyorum. Beni de götür demiş Katar'a, geleceğim diyor Çiğdem. Parfümün markası ne diyor? Kadir abi parfümün markası neydi? Abi çok iyi ama Çiğdemciğim çok pahalı ya. Bence hiç ne markasını sor. Şu ana kadar tarihte bak o kadar zengin arkadaşlarım var, hiçbiri alamadı bana o kokuyu. Abi çok az sayıda üretiliyor çünkü. Ne markasının ne? Biliyor musun? Dur kabloyu takayım ben.

0: Hayat güzel sevince. Kadir abi günaydın.
1: Vallahi herkese günaydınlar diliyorum. Tabii ki sen de Bayrampaşa Akvaryum Yaşam ve Mobilyacılar Çarşısı'na hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ne güzel bir çarşı ya. Vallahi mutlu oldum. Melike Hanım'a çok teşekkürlerimizi iletelim.
1: Şöyle sevgili genel müdürümüz Mehmet Koraçoğa'ya teşekkür ediyoruz. Tabii ki Dalkır'ın ailesine teşekkürler. Burada 60'a yakın mağaza var. Gerek spor salonu gerek... Yukarıda biliyorsun Solar...
0: Bir mağaza da ben açayım ya.
1: Solak Şiri Spa yukarıda aynı zamanda.
0: Evet ya.
1: Burada da birçok noktada insanların geldiği, heyecanı, hayatı, takıl noktasında hani derler ya diyet yemeklerimiz de var, yukarıda kafemiz var. Aşağıda marka bir market var.
0: Ne güzel evet.
1: Yani çok sonuçta iyi,
0: yaşam
1: burada
0: alanı için çok
1: yaşam
0: kıymetli.
1: Yaşam alanı için Bayrampaşa'nın merkezinde, Bayrampaşa Belediyesi'nin yanında. O da sevgili Savaş kardeşime 10 kere teşekkür ediyorum. Ama Melike kızıma 1000 kere teşekkür ediyorum. Çünkü benim için iki kız çocuk babası olduğum için çocukla uğraşmak normalde özür diliyor. Burada olacaktı ama.
0: Olsun sağlık olsun.
1: Buradaki en büyük nokta ben kız çocuğunu biliyorsun çalıştığı zaman ben daha çok mutlu oluyorum. Çünkü kız çocukların emeği benim için her zaman 10 katı fazladır yani. Bu arada sen de maşallah her gün bir yerdesin. Ya uçan kuş gibisin maşallah yani.
0: Abi çalışıyoruz ekmek fırsatı.
1: Vallahi sen dinleyicilerin seni hiç sevmiyor. Demek ki bu parfümün markasını bilemedin. Çok da abartma ya, normal bir parfüm yani.
0: Ya 600 yani. Oy. Kanka 600, 580 euro.
1: 580 euro ne demek? Türkçe konuş.
0: Ya 30.000 TL.
1: Yani nedir yani? Yani neydi bu kızın adı?
0: Ezgi.
1: Öbürünün adı? Öbürünün adı Ayşe diyelim. Buradaki hanımefendi sağ olsun. Onun bir aylık 6 kredi maaşı.
0: Yok ya ne yaptın? Çok kazanıyor bunlar.
1: Kim?
0: Sen bir şeye benzetemedin herhalde.
1: Kim? Dipteki en büyük nokta alacağı 40-45 bin lira maaş, başka yok.
0: Kadir abicim.
1: Şimdi şöyle bir şey tabii ki bugün...
0: Yazılıyorum. Sen konuş abi.
1: Bak böyle konuş diyor, müziğin sesini açıyor. Benim böyle bir kardeşlerim var sağ olsun.
0: Ha, ben duymuyorum ya şu anda.
1: Evet. Işte, onun için diyorum al bunu tamam. Sen duy diye söylüyorum. Allah Allah. Evet, dediğimiz gibi Bayrampaşa Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı 2. katındayız. Lina Mobilya'da bugün aynanın önünde hani makyaj yapar ya kadın
0: evet,
1: kız puf. Çocukları puf veriyoruz 2 tane. Yalnız sehpa burada hazır görüyorsun.
0: Evet ya.
1: Geçen
0: kazanan dinleyicimiz
1: gelmedi. Gelmezse haftaya bağışlıyorum bunu birilerine,
0: evet,
1: haberi olsun.
0: Cuma'ya kadar almazsa.
1: Almazsa tamam. Birine veriyorum tamam. Haberi olsun. Sonra sana yok. O gelmedi, bu gelmedi yok.
0: Tamam.
1: O da Melik kızıma çok teşekkürler. Aynı zamanda düğün paketi var biliyorsun burada.
0: Biz kızlarımızı da evlendireceğiz. %20 benden indirim
1: takımı,
0: olsun.
1: Koltuk takımı 379 lira. Bugün özel, ona da özel %20 indirim var sana.
0: Harikasın Kadir abi. O zaman herkesi Lina'ya bekliyoruz. Lina Mobilya'ya çok teşekkürler.
1: Instagram adresini takip etsinler.
0: Güzel, oradan detaylı bilgileri
1: evet,
0: paylaşırız.
1: Burayı sevdiysen, masayı sevdiysen her gün gel yayın yap.
0: Cansın. Valla bir dahakine yine yapmak isterim. Çok mutlu oldum.
1: Yarın neredesin merak ediyorum.
0: Ya abi söyleyeceğim sana.
1: Viyana.
0: Ya. Abi yarın belki Salzburg'a gidebilirim.
1: Beni seven insanlar var mı? Sordun mu böyle?
0: Evet, Kadir Balık'a bir kalp atabilir misiniz evet, arkadaşlar ya?
1: Biraz.
0: Kadir Balık'a bir kalp atabilir misiniz ya?
1: Ya Kadir Balık sana atıyor, bana atmıyor ki.
0: Bana atacak tabii.
1: Evet, ana Kerim Er Yılmaz diyor. Viyana, Viyana. Ayşegül Kral süper. Çok seviyorum. Selam söyle. Sen atmışsın onu.
0: Ya var ya.
1: Evet, Nide'de
0: Kadir abinin insana güveni. Hayata bakış.
1: Bir şey söyleyeyim, sıradaki şarkı ne var?
0: Şu an Blok 3 kalp çok iyi.
1: Kalp. Blok 3.
0: Çok güzel. Şimdi hiç laf etme, şu an 10 numara.
1: Ben kime armağan ediyorum biliyor musun?
0: Kime?
1: Buna.
0: Tamam.
1: Ezgi'den sevdiklerine gelsin.
0: Ezgi'den sevdiklerine gelsin. Hadi bakalım. O zaman bu güzel şarkıyı da Nurcem Hanım, bir tanecik aşkım canım kocama gelsin diyor. Şu videoyu çeksene şu an, ölümsüzleştirelim ya. Şimdi Blok 3'ten kalp şarkısı Nurcem Hanım. Nurcem Hanım diyor ki hayatımın anlamı bir tanecik aşkım. Gültekin'im iyi ki hayatımdasın. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun bir tanecik aşkım diyor. Ve bu şarkı Blok 3'ten kalp Nurcem Hanım'dan Gültekin Baba için geliyor.

Yalnız bugün şarkılar bir efsane değil mi? İbrahim Elden dünyanın tam 10 ülkesinde ortak yayındayız. Bakın, radyoya geldiğimiz ilk günden bugüne neler değişti? Hadi biraz hatırlayalım. Sadece Viyana'daydı sesimiz. Sonra tüm Avusturya oldu. En önemli şehirlerden bir tanesi Salzburg'u aramıza aldık. Kısa zamanda sevgili Ali Süzen 10 yıldır bu radyoyu kurdu. Ama yaptığı iki transfer çok kıymetliydi. Önce Akif Özcan'ı transfer etti. Biraz bütçesi yüksekti. Ödeme planlamasını önce bir gözden geçirdi. Acaba gerçekten ödeyebilir miyim? İki bon servisi vardı çünkü. Ama gerçekten tebrik ediyoruz. İlk adımı Akif Özcan'la müdürümüzle attı. Sonra sevgili Akif Özcan, Ali Süzen Akif Özcan'dan bir transfer daha istedi. Ve o da İbrahim Elden'di. Acaba İbrahim Elden'in bon servisini ödeyebilir miyiz dedi Ali Süzen. Biraz yüksek çıktı ama tüm şartlara rağmen onu da ödedi. Ve iki transferden sonra her şey tamamen değişti. Aramıza Almanya geldi. Belçika, Fransa geldi, İtalya geldi, Yunanistan ve Kıbrıs geldi ve Türkiye geldi. Kısa zamanda tam 10 ülke ve toplamda 84 ülkeden takip. Bu bir başarı hikayesi. Kısa zamanda ortalama 2 milyondan 3 milyona çıkarttık dinleyici sayımızı. Yıllık olarak bu sayı her geçen gün artıyor. Teşekkürlerimizi iletelim. Evet. İyi ki varsınız Ali Bey'e, Ali Süzen'e. Bu hamlelerinden dolayı ne zamana kadar dayanır bilmiyorum. Ama şu an çok iyi gidiyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Ali Süzen iyi ki varsın. Pindrinks İbrahim Elden'in sponsoru. Soğuk ve buz gibi bir Pindrinks için hava şartları ne olursa olsun sıfır şeker, sıfır kalori. Pindrinks Viyana'da tüm marketlerde, özellikle Türk marketlerinde ısrarla isteyin. Bin Tat süpermarketlerinde de bulabilirsiniz.

Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, kaptan konuşuyor. 35 bin fite çıkmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Şöyle güzel bir şarkıyla devam edelim ya. Bak, bir tane şarkı çaldı, liste tamamen gitti, görüyorsunuz değil mi? Blok 3 hemen şöyle, biz hemen o coşkulu listemize geri dönmemiz lazım. Bir saniye. O yüzden bazen istek şarkılarınızı artık sona bırakayım, olur mu lütfen? Ali abi. Bütün aşklarım. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Gelsin şöyle şıkır şıkır bir şarkı. Ben de puf istiyorum demiş Ayşegül. Teşekkürler sevgili Sedef, hoş geldin. Figen, Fatma, sevgili Bircan, Nuray ve sevgili kıymetli arkadaşlarımıza, Çiğdem'e de çok teşekkürler. Unutuldum, unutuldum, kurutuldum. Heidelberg'den sevgili Sedef, hoş geldin. İbocuğum, Salzburg yerine Heidelberg'e gel demiş Nisa. Aden değil mi? Aden için. Melike Hanım ve Aden için günün şarkısını da yollayalım. Hazır mısın Aden? Ses ver, burada mıyız? Günaydın, mutlu sabahlar, seni dinliyorum demiş. Semra Sima da dinliyor, sanatçımıza da bir selam yollayalım. Semra Hanım, bu yeni şarkınız Oksijen'i Kadir abiyle bir planlayın lütfen ya. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Çiçeklerim dökülür her mevsim son. Oksijen şarkısında da çalışalım Kadir abimiz. Boynu bükülür sonra deniz bin defa taşar. Ezgi'yi de çok seviyorum ya demiş. Cansu, Adanalı. Çok selam Adana'dan. Cansu diyor ki Ezgi'yi çok sevdik diyor. Adana'da ne yapıyorsun Cansu'cum? Adana'ya geleceğiz biz. Kültür Yolu Festivali için Adana'ya geliyoruz. Adana'da Ezgi'yi götüreceğim Adana'ya. Ezgi Adana'da İbrahim Elden'in... Ya neyse tamam, sensin ya. Bir şey söyleyeceğim, ben Adana doğumluyum biliyor musun? Adana'nın Adana'da Kiremithane Mahallesi'nde doğdum. En modern, en güzel yerlerden biri. Gerçekten. O yüzden sen bir yaz bakalım, bak Google'a yaz. Ondan sonra konuşalım bir daha. Menekşe.

İnşallah en kısa zaman. Ne güzel kahve koktu be. Abi Mehmet abi var ya, bu işi biliyor ya. Hiç gerek yok. İsterim seni ele verim. Roton bizi dinliyor mu ya? Kadir abi dinliyor mu bizi sevgili? Hep seni arıyor. Yerin yurt. Kadir abim, sevgili kıymetli dostlarımız. Sen sevilecek yarın. Oradaki bütün güzel dostlarımıza bir selam yiyorum. Haydar'ım dinliyor benim. Haydar. Roton Viyana burada mı? Hakkındır. Buraya yazıyorum, benim olacaksın. Bir şey soracaktım da onlara. Yakışır, buraya yazıyorum, benim olacak. Bu şarkıyı kime armağan edeyim? Çok tatlısın diyenleri görebilir miyim? Arkadaşlar, bugün kendini çok tatlı hissedenler bana yazabilir mi? Bir öpücük atabilir misiniz bana? Şöyle bir öpücük de kal. Allah'ım, meleklerim yanımda. Sizi veren Allah'a şükürler olsun. Acaba Ezgi çok mu mutlu oldu Güler'le? İkisi de benim çocukluk arkadaşım. Cansınız ya. Ama aramızda bir yaş var değil mi? Bir yaş büyüğüm sizden. Hı? Sen? İkimiz aynıyız Güler'le. Senle bir yaş var. Ya sen bir yaş küçük müsün bizden? Hadi bakalım. Kadir abiyle de bir ay benden.

0: Metehan Bey bizi dinliyor mu? Ali Bey dinliyor mu şu anda? Metehan Bey, Ali Bey. Bak kapıya kadar geldik Bayrampaşa. Akvaryum, Yaşam ve Mobilya Çarşısı'nda. Şimdi Luxury Spa ailesine. Luxury Spa ailesi bizi dinliyor mu? Metehan Bey, Ali Bey. Damla Hanım dinliyorlar mı bilmiyorum ama dinliyorlarsa buraya kadar geldik. Çek bak. AVM'yi çek. Ala Kadir abiyi çek. Kadir abi.
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Metehan Ali bir tarafa. Ama biliyorsun ki Damla benim manevi kızım.
0: Evet ya.
1: Onun için Damla onun abla için dünyayı yakarım.
0: Sen ya yakma da biz bir spaya gidelim sonra yak.
1: O kadar
0: yak.
1: Güzel bir iş anlayışı var ki
0: evet,
1: kızımın.
0: Evet çok kıymetli.
1: Şu anda da zaten seni dinliyor.
0: Dinliyor mu Damla Hanım?
1: Ben ne dersem o olur zaten, herhangi bir şey olmaz.
0: Bak şu çok önemli.
1: Çıkın
0: şu.
1: Çıkın VIP odalar.
0: Şu çok şu.
1: VIP odalar.
0: Evet ya şu saat. Abi. Kadir abi. Bu arada, saatin kalite, bu arada, parfümü kalite.
1: Karren saate sevgili kardeşim. Evet Karren saat sevgili kardeşim Adem Çora evladına çok teşekkür ediyorum.
0: Benden de Adem abiye ve...
1: Çektin mi kızım?
0: Çekti o.
1: Karren saat.
0: Çok
1: tekrar
0: istedim.
1: Çektin mi? Evet Adem Çora beyefendiye oğluna teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür ediyoruz.
1: Bu kızı niye uyutmadınız aldınız geldiniz?
0: Onu Luxury'de uyutacağız.

Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, dünyanın her yerinde bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize çok teşekkürler. Gülşah Hanım'a, Meltem Hanım'a da ayrı bir teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Fahriye Hanım, İshak Bey'e de teşekkürler. Cansu Karataş'a bekliyoruz. Sahilde çok güzel, babamın kafesi var, orada yeriz içeriz demiş. Babanın kafesi... Vallahi Ezgi arar, hiç sen Cansu öyle ayak yapma, hani yok gelemez falan, vallahi o gelir. Hiç merak etme yani. Sevgili Abdullah'cığım, veteriner arkadaşımız, ona da selam yollayalım. Geliyor musun? Şurada bak. Mama, bu mama mı? Ne o? Ha, kalp ilacı. Ha. Abdullah'cığım. Sevgili Abdullah, kıymetli kardeşim, pati dostu, gerçekten... Bazen sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiden dolayı, kaplarında mama olmayanlara gece sabaha kadar uyumadığı günleri biliyorum. Abdullah'ı o yüzden seviyorum. Su kaplarını değiştiriyor. Bazen çok şikayet de alıyor ama her şeye rağmen bir pati dostu. Abdullah'ı kutluyoruz. Baylar. Kızlar. Sevgili Selma'ya da, sevgili Selma arkadaşımıza da sevgilerimizi iletelim. Kıymetli Abdullah'ın değerli arkadaşı, teşekkürlerimizi iletelim. Sallaya, sallaya, haydi sallaya. Münih'ten, Münih'e çok selam. Münih de Salzburg'a 2 saat, belki yarın Münih'e de uğrayabiliriz.

0: Sabah erken, çok erken İbrahim Elden yayında. Kadir Balık. Kadir abi nasıl uyumadı ama olsun, yapacak bir şey yok.
1: Dur, sesin gelmiyor. Ne oldu? Bir açsana mikrofonu. Ha şimdi açık ne?
2: Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerini hala seyrediyoruz ya.
1: Ben de çok severim.
2: Orada bile böyle atmosfer senin kadar kötü değil yani.
1: Ya seviyorum.
2: Bu arada benim can kardeşim, hayretliyim Ahmet Sevencan. Bizi dinliyor, özür dilerim. Off Cafe var Bayrampaşa'da.
1: Bayrampaşa Off Cafe.
2: İnşallah. Aa,
1: bir gün gidelim mi?
2: Şurada ben yayından sonra gidelim.
1: Bir kahvesini içelim.
2: Tabii,
1: ya.
2: Ahmet abini Ahmet tanı abi mutlaka.
1: Tanırım.
2: Oğlu Ahmet Sevencan. Oğlu Ayhan Sevencan, ailesine sevgiler gönderiyoruz. Off Cafe ailesine, çalışanlarına, buradan Nilgün ablaya, hepsine çok sevgiler. Aynı zamanda Saral ailesi seni dinliyor. Onlara da buradan sevgilerimi.
1: O zaman yayından sonra bir gidelim.
2: Evet. Ahmet Bey orada mısınız?
1: Ahmet Bey burada mıyız? Ahmet abi. Kahve tüm ofluları da selamlarımızı getirin. Bizim
2: orada
1: için
2: şey var böyle.
1: Kıymetlisiniz.
2: Taşları diziyorsun. Deniyor mu? Denmiyor.
1: Evet.
2: Taşları diziyorsun ya.
1: Evet.
2: Kovalıyorsun. 101 var falan. Ve de otomatik makinesi bile var onun.
1: Tamam, onu video çekip paylaşırız.
2: Vallahi.
1: Kadir abi iyi ki varsın. Çok
2: vallahi
1: teşekkürler.
2: Sen de Damla duyduysan, bu benim başımın eti neydi kızım? Bir hemen randevu ayarla. Bunu bir sol akşeri spaya bugün sokalım seni.
1: Kız beni değil kız.
2: Sonra onu.
1: Önce onlar.
2: Ona %50 indirim.
1: Bir şey söyleyeceğim. Önce onlar.
2: Önce?
1: Önce onlar hadi.
2: Önce can sonra
1: ay,
2: canan.
1: Ay ya bir şey söyleyeyim. Baksana benim prenseslerim onlar ya.
2: Şimdi Damla uyuyor, bir kendine gelsin. Tamam. Gün içerisinde buralardasın, arar biz zaten.
1: O zaman...
2: Neredesin?
1: Luxury'deyiz.
2: Solakşehir Spa'da.
1: Solakşehir Spa Bayrampaşa.
2: VIP odalarımız.
1: Aa VIP de harbi
2: gördün,
1: VIP ya.
2: Program bile çektin.
1: Evet ya VIP oda da yayın yaptım ya.
2: Evet evet.
1: Meyve tabakları falan.
2: En yakın zamanda bir daha yapacaksın.
1: Ya lütfen ya.
2: Aynı zamanda burada AVM'deyiz yine. Programın artık son yarım saatine geldik.
1: Evet birazdan bitiyoruz.
2: Puf veriyoruz biliyorsun insanlara. Buradan Melek kızıma çok teşekkür ederim. Aden'e geçmiş olsun bu arada.
1: Aden geçmiş olsun. Melek ablaya da çok selam.
2: Bu arada insanlar şey diyor. Kadir Bey'e geçmiş olsun demiyor. Bana bir sürü binlerce mesaj
1: evet
2: geldi.
1: Evet ya senin sesin kurban
2: aşk
1: olur.
2: Olsun.
1: Vallahi bir geçmiş
2: olsun. Nazar değiyor. Bakalım bana kaç kişi geçmiş olsun diyecek.
1: Bir şey söyleyeceğim. Sana bir nazar bomba. Bak şu an mesajları sildim tamam mı? Arkadaşlar bak şu an bak yeşil yok tamam mı?
2: Tamam bakıyoruz.
1: Bekle 30 saniye arkadaşlar. Kadir Balık'a bir nazar boncuğu alabilir miyiz ya? Kadir evet. Abi bir bakalım. Benim
2: bu arada
1: dinleyicilerim
2: biz de
1: çok...
2: Lina Mobilya'dan.
1: Evet.
2: Bugün özel %20 indirim var.
1: Tamam.
2: Düğün paketinde. Bir tane onda bir şey yok ki.
1: Yok
2: ondan
1: yok geliyor
2: sonra,
1: şimdi geliyor bekle.
2: İki kişiye de puf veriyoruz.
1: Tamam puflar gelsin. Evet şu anda bir nazar boncuğu alabilir miyiz? WhatsApp'ı şöyle bir yıkalım arkadaşlar.
2: 8 dakika sonra gelir. Şarkı arası sonra gelir.
1: 30 saniye geliriz. Gecikmeli geliyor sesimiz. O yüzden.
2: Tamam, 30 saniye gecikmeli gelsin.
1: Evet. 30 saniye sonra mesajlar bir şey yapıyor. Hemşire say. Geldi bak geliyor. Ben sana ne dedim? Şimdi gelmeye devam edecek. Artı 43 660 130 19 79.
2: Figen Hanım diyor ki Kadir Bey'e geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Almanya
2: ben
1: Heidelberg.
2: Ben bekliyordum. Bu nedir? Almanya Heidelberg mi?
1: Heidelberg.
2: Heidelberg. İnşallah gideceğiz. Ne diyor? Den bakayım.
1: Gelecek daha dur.
2: Evet. Ne diyor? Güler Hanım diyor ki diyor mavi boncuk çok teşekkürler. Sizin o bakan gözleriniz o kadar güzel olsun.
1: Kadir abi sabah yürüyüşünde mi?
2: Ecem Gökçe.
1: Bak.
2: O tabii ki değil mi? Sen
1: değil misin? O eski ya. Sen
2: pardon.
1: Herkesi...
2: Ondan sonra kardeşim onun.
1: Sence?
2: Gökçe o da Gökçe.
1: O evet. Ezgi.
2: Evet ne diyor? Kerim diyor. Merhaba diyor.
1: Ya.
2: 4 tane 5 tane geldi sağ olsun.
1: Aa geliyor ne 4-5 bak şu anda bunların hepsi sana geliyor bana değil. Aha geldi bak. Birazdan yıkılacak buralar. Kadir Baba.
2: Ne diyor? Gülten Morgan. Vay.
1: Gülten Morgan.
2: Gülten Morgan.
1: Gülten Morgan ne diyor?
2: Euzubillahimineşşeytanirracim diye yazmışlar. Ecem'e bak. Süpersin kız. Avrupa'nın sultanları geldi. Grubun herhalde senin.
1: Dinleyici grubumuz onlar.
2: Kamer Hanım. Kadir Bey'in ses rengi olduğunu sanmıştım. Ses rengi Bircan Hanım vay be.
1: Ya.
2: Daha ses renginin olduğunu.
1: Ben... Bak geliyor. Şu an yıkılacak bir şarkı arası verelim.
2: Bir şarkı
1: geçmiş
2: verelim.
1: Geçmiş
2: olsun.
1: Çok sağ olun.
2: Evet bu arada bu güzel insanlara ben şu sürprizi yapıyorum. Lina Mobilya bir sayfasını, Instagram sayfasını takip etsinler. Kim takip ediyorsa Bu ay içerisinde çok büyük sürpriz var onda.
1: Hadi bir sürpriz yapalım ya. Valla size yakışan bu çünkü. İstanbul'daki dinleyicilerimizin sürprize ihtiyacı var. Avrupa'da Lisüden sürekli hediye veriyor. Biz de dedik ki artık İstanbul'da da unutmayalım. Çünkü İstanbul demek Türkiye demek. Çok teşekkürler Figen, Çiğdem, Sabri, Salih, İsveç. Bak bunları hiç okumamış ki Kadir abi. Anlatıyor orada. Ayşegül, teşekkürlerimizi iletelim. İsveç'e gidiyor muyuz kuzen? Stockholm. Çok güzel ha bak. Sabri abi Malmö'de Bayram abimizin otelinin bütün konser şeylerini, konseptlerini abimiz yapıyor. Ya Bayram abi de benim canım ya. Çok teşekkürler. Sesli mesajları bugün yayına veremiyorum. Dış yayında olduğum için bilginiz olsun. Haberiniz olsun. Peki bir şarkı arası. Pindrinks var mı ya Ezgi? Cool Line mı? Cool Line, Çilek. Sen hangisini içeceksin? Sen Cool Line, Çilekli Güler. Çilekli Güler'e ver. Ben Hibiskus'u da bana kalsın. Tamam. Pindrinks zamanı. Biz bir Pindrinks molası verelim. Viyana'dan özel getirttirdim Pindrinks'lerimi. Siz de Viyana'da marketlerde içebilirsiniz. Tüketin, bol bol isteyin. Viyana'da, Avusturya'da, tüm marketlerde Pindrinks.

0: Salzburg'dan Serpil, çok teşekkürler. Nazar boncukları için teşekkürler. Sevgili Eda, çok teşekkürler. Sefa Doktor, teşekkürler. Sevgili Serap, çok teşekkürler. Alisa, teşekkürler. Kameranım Mödling'den çok teşekkürler. Ecem, psikolog, çok teşekkürler. Oo, var ya, bir başımıza neler açtık. Bak, bir sürü mesaj geldi. Bircan, ben selfie oğlum. Sence güzel mi Bircan ablan? Bir sabah enerjimi yükselten tek insan Bircan ablam diyor. Sesini bir açsana mikrofondan. Şey, gelsene. Gel yakın. Bakayım sesin nasıl geliyor. Bircan ablanı seviyor musun? Kanka dur, şey açsana şuradan. Kapatmış Kadir abi. Şöyle dur. Bir dik dur kanka. Rahat ol.
1: Peki öğretmenim.
0: Kulaklığı da tak şöyle kulağına.
1: Kulaklığı takmasam olur mu?
0: Tamam, dur. Söyle. Bircan ablanın güzelliğini anlatıyordun.
1: Ya Bircan ablanın her sabah yürüyüş yapması beni çok etkiliyor zaten.
0: Normal yürüyüş değil mi bu? Sabah
1: evet,
0: yürüyüş.
1: Evet, doğa yürüyüşü yapıyor ya. Çok iyi. Ben onun enerjisinden istiyorum.
0: O zaman Almanya'ya yollayalım seni.
1: Olur.
0: Sen Çiğdem ablanı gördün mü?
1: Evet, konuştuk.
0: Çiğdem ablan da çok tatlı. Figen'i gördün mü?
1: Tabii, tanıştım hepsiyle. Aa, bütün...
0: Fatma'yı?
1: Neydi sizin prensin?
0: Prensin melek. Onlar benim meleklerim.
1: Evet, hepsiyle Almanya'da tanıştım.
0: Mesela o gruba yenileri giremiyor mesela. O melekler grubundan ancak birisi çıkacak ama yeni alamıyoruz. Yeni
1: yok, melek... kimse çıkmasın bence. Herkes çok iyiydi.
0: Prens çıkıyormuş.
1: Prensi kovmayalım. Prensimize bakalım.
0: Prense bakın ya valla.
1: Prens hasta olmuş.
0: Valla
1: kızlar.
0: Kızlar hasta oldu ama hiç ne ilgi, ne sevgi, ne şefkat.
1: Kadir Bey mesajlarına bakmanı istiyor.
0: Birazdan dur abi, kurban olayım dur. Nefes alamıyoruz şu anda. Hazır mıyız? Sevgili Zeynep Hanım da bizleri dinliyor. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Ezgi, sana 10 puanlık bir soru. Evet. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Şöyle, ne olsa iyi olurdu bizim için?
1: Tabii ki de luxury spa. Damla Hanım burada mı?
0: Damla Hanım burada mı? Damla Hanım var ya harbiden, bugün gideceğiz ya. Kaç paraysa vereceğim artık. Size bir kredi çekeyim, ihtiyaç kredisi, yapacak bir şey yok.
1: Kuzen eurolarını bozarsan biz bir sorunu çözeriz gibi.
0: Bak Figen ablan da bu.
1: Figen ablayı tanıyorum. Onu çok öpüyorum. Bu ne güzellik sabah sabah.
0: Sabah güzeli ya. Çiğdem de çok güzel.
1: Kızların hepsi bu sabahları güzel. Ben niye böyleyim kuzen?
0: Güzel.
1: Ben pijamalarımla geldim.
0: Kızlar uyanır uyanmaz makyaj yapıyorlar hemen, baksana.
1: Ya... Olay, ben de bu enerjiden istiyorum. Mükemmelsiniz ya. Bu enerjiyi bize de yollayın. Türkiye'nin size ihtiyacı var.
0: Vallahi gelsinler ya. Yazmış. Sultanlara bak ne yazmış. Ne diyorlar Avrupa'nın sultanları. Avrupa'nın sultanlarında favorin kim?
1: Bircan abla. Tabii ki de Bircan abla.
0: Başka? Çiğdem ablan. Çiğdem ablan yok değil mi?
1: Çiğdem abla yok.
0: Ha, o prensin meleklerindeydi.
1: Yeni grubumuzu alacağız. Makarayız bizi alacağız.
0: Onları. Makarayız bizi al ya.
1: Evet.
0: Avrupa'nın sultanları. Evet. Bak, yazmışlar sana. Ezgi'nin sesi nasıl geliyor? Güzel diyenler bir alkış.
1: Kendimi dinleyemiyorum ben. Sesim nasıl geliyor? Hiç bilmiyorum yani. Fobim var benim.
0: Al tak kulaklıdır.
1: Yok, fobim var. Sesimi duyamıyorum İbo'cum.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Ben öyle.
0: İşine geliyorsa. Güler uyuyor mu?
1: Güler'i spaya...
0: Nazar boncuğu yollamış.
1: Güler'i spaya yolluyoruz şimdi.
0: Değil mi?
1: Gitsin uyusun biraz.
0: Mevlüt Bey hoş geldiniz. Çok teşekkürler Mevlüt Bey'e de. O da nazar boncuğu yollamış. Bak ne güzel sesi var diyor. Sesi güzel diyenler bir nazar boncuğu alabilir misiniz?
1: Teşekkür ederim Mevlüt Bey.
0: Evet, Ezgi bizim arkadaşımız, sevgili asistanımız, yardımcımız. Mükemmel bir sesi var diyor. Teşekkürler. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı.

0: Ne diyor? Okumayacağım. Kadir abinin yazdığını mı? Evet. Sen bak gelen mesajları bana.
1: Figen Hanım'dan bana başka mesaj gelmiş. Harika sesim var Ezgi diyor. Teşekkür ederim. Başka? Bakalım. Sefa Hanım'dan gelmiş kalp doktorumuz Almanya'dan. Merhabalar, günaydın Sefa Hanım. Bircan abla seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.
0: Çıkışta Off Cafe'ye gidiyor muyuz?
1: Off Cafe'ye kesin gidiyoruz.
0: Kesin gidiyoruz abi. Bir kahvelerini içmeden Kadir abi ayette buradan buraya gitmem. Kızcağızı da spaya bırakalım.
1: Fındık da vereceklermiş kuzen. Ben fındık yiyeceğim.
0: Fındık mı?
1: Evet.
0: Valla.
1: Kavrulmuş.
0: Çarşamba günü diyor. Ha, tamam. Teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada Çam ve Sakura Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için bir çok acil bir kan anonsumuz var. Her türlü kan olabiliyor değil mi Kadir abi? Kan vermek için bir başvuru yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kan grubu fark etmiyor. Değil mi? Öyle yazıyor. Tamam. Çam ve Sakura Hastanesi'ne hasta adını yazabilir misin Kadir Bey? Kadir abi bizi duymuyor ki ya. Şunu okusana ya. Çam ve Sakura Hastanesi. Sen bakayım sesin nasıl geliyor.
1: Çarşamba günü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyatım için kan grubu fark etmeksizin kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenler. Numarayı söyleyeyim.
0: Evet, numarayı söyleyelim.
1: 535 585 55 61 nolu telefondan ulaşabilirler. 535 585 55 61.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

0: kolumdan çek götür beni.
1: Sıradaki şarkımızı Şenay Balek için de armağan edelim. Şenay Balek ve sevdikleri için günün en güzel şarkısı geliyor. Hazır mıyız? Kan tamam. Şenay Balek için kan lazımmış. Az önce anons yaptık. Bir kez daha birazdan paylaşacağız.

0: Sevgili Merve, 19. Viyana'dan selam yollarım. Az daha düşüyordum. Ezgi, ayağını mı... Mikrofonuna çık.
1: Açtım mikrofonumu. Ayağını ya... kaydırdılar. Kızımın yere düşüyordu.
0: Az daha düşüyordum ya vallahi. Merve, 19. Viyana'dan günaydın. Bak, Viyana'da Betül Hanım dinliyor. Çok teşekkürler. Resul Bey dinliyor. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Raşit dinliyor. Ezgi'ye çok selam demiş. Sevgili Kubilay.
1: Herkese sevgiler.
0: Dündar dinliyor. Mahir dinliyor. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Peki. Şöyle bunları biraz daha güncelleyelim. Artı 43-660-130-1979. Bahattin Bey ve Seçkin Bey'e de selam yollayalım. Var mı bir mesajın Ezgi? Kime yollayalım şarkı?
1: Kime yollayalım? Nida'ya yollayalım bir şarkı.
0: Nida'ya hangi şarkıyı yollayalım?
1: Nida'ya şarkı yollamadan önce bir Sakral'i söyleyelim kuzen.
0: Evet, Sakral. Sakral.com.tr, sakral.com.tr. Sevgili Sakral ailesine, benim kuzenim Nida'ya çok destek veriyorum ben bu konuda. İyi ki var. Hatta bir gün yayın bile yapalım.
1: Ve Nida bana özel de bir indirim kodu veriyor bugün özel.
0: Bugün iki dinleyicimize de puf vereceğiz. Teşekkürlerimizi iletelim en güzel şekilde.
1: Lina Mobilya'dan da iki tane güzel bir pufumuz var. Evet. Bej rengi ve çok rahat. Ben denedim. Onaylandı.
0: Evet. Sevgili Ezgi de detayları biliyor. Aynen. Bugün özelde böyle bir %20 indirimimiz olacak. Düğün paketiyle ilgili detayları konuşacağız sevgili dostlar.
1: Instagram'dan takipte kalın.
0: Kadir abi, çok özür diliyorum. Şunları okumam lazım. Figen Hanım, teşekkürlerimizi iletelim. Açık açık ses. Şu anda sevgili Bahar, Yıldız Silbe'den bir şarkı istemiş. Çiğdem Almanya'dan. Sevgili Ertuğrul Bey, teşekkürlerimizi iletelim. Artı 43-660-130-1979, radyonun WhatsApp'ı, teşekkürlerimizi iletelim. Gülay Hanım'a çok teşekkürler. Çiğdem Almanya'dan, yine Stuttgart, Heidelberg'den sevgilerimizi iletelim. Ezgi'ye de çok selamlar, öpüyorum onu demiş Çiğdem. Abi bir saniye, bakalım hemen. Murat Başaran'dan bir şarkı isteyen dinleyicimiz var. Viyana'dan sevgili Yıldız Hanım, ona da teşekkürler. Kadir abi buyurun, alalım seni.
2: Süs dedin ya.
0: Yok abi, şimdi şarkı, bütün adaptasyonum gidiyor, buyur abi.
2: Bir anda evet. Bilal Göregen aklıma geldi.
0: Evet ya Bilal.
2: Ona diyorum ki, geçen kafeye geldi bizim. Aha. Yayın yapmıştı ya Stilaş'ta.
0: Gördüm, evet, videoda gördüm. Ayrıca
2: böyle yapıyor şimdi. Sen, benim gördüğümü sen görsen neler olur diyor.
0: Ama gerçekten.
2: Ama o adam yani gülüyor, biliyor musun?
0: Valla kalp gözü açık.
2: Ben kalp gözü çok açık onlarım valla. Allah. İki gözü görmüyor ya. Senin üstündeki rengi söylüyor. Ne giydiğini söylüyor yani. Şöyle söyleyeyim ben sana. Lina Mobilya 1 adresini takip eden. Şu an görüyorsun orada.
0: Evet.
2: Varsa insanlar, onlara sürpriz hediyemiz var.
0: Evet, bu hafta. Ay sonuna kadar güzel sürpriz hediyeler de burada olacak. Teşekkürlerimizi iletelim Kadir Balığa. Enes Yiğit, Muhammed, Yağmur, Cansu, Kubilay, Ender, teşekkürler. Onları da selamladık az önce. Evet Ezgi'cim, son mesajları alalım artık. Bir 10 dakikamız var, veda edeceğiz. Kime yollayalım şarkımızı? Kimlere yollayalım şarkımızı?
1: Gönül Hanım'a yollayalım.
0: Gönül'ün yeni numarasıymış bu arada.
1: Evet,
0: arkadaşlar.
1: Evet, Gönül Hanım'a yollayalım bu sefer şarkımızı.
0: Sen bu arada bizim Ender ve Yiğit abin de çok selam var. Bir gün bizim holdingde de yayın yapabilirsiniz Üsküdar'dan demiş. Teşekkürlerimizi iletelim.
1: Levent çağırmayın abi, geliriz.
0: Levent abi ve Bülent abi, benim çok sevdiğim kıymetli ailemiz. Doğru Holding ailesine de çok teşekkürlerimizi iletelim. Dedeman Otelleri bu arada. Dedeman ailesine de selamlarımızı iletelim. Levent abi diyor ki, Kazakistan programı onaylandı İbrahim'cim, yayından sonra ara beni demiş.
1: Ben abi, de gelebiliyor muyum Kazakistan'a?
0: Ben bence gelirsin. Bence gelmelisin.
1: Çağırırsan yani. Gelirim kuzen.
0: Gel gel bak, şimdi onu yayından sonra arayacağız. Levent abiye ve Bülent abiye de teşekkürlerimizi iletelim. Peki, bir şarkı arası verelim. Hatta bir iki şarkı arası verelim. Dinleyicilerimizi de hemen bekletmeyelim. Ne çalalım şimdi? Ne olsa dinlersin.
1: Bir Serdar Ortaç açmayalım mı?
0: Hangisi? Serdar Ortaç. Şu olsun mu?
1: Case. Her müziğine o case.
0: O zaman gönder gelsin, az sonra buradayız.

Herkese bir kez daha günaydın. Guten Morgen İbrahim Elden yayında. 10 ülkede yayındayız. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayındayız. Şimdi topraktan sofraya muhteşem bir yer geliyor Ortaköy'e. Biz de orada yayın yapacağız. Yüksel Çiçek, Yüksel abi. Yüksel abi yaparsa en iyisini yapar. Kocaman bir selam yollayalım. Günün en güzel, en keyifli şarkılarını da topraktan sofraya sevgili Yüksel abimize de armağan etmiş olalım günün en güzel şarkılarını. Peki önceki gün radyoda da çok güzel zeytinyağlarından tutun da böyle tahinleri yolladı. Kendisine teşekkürlerimizi iletelim. Peki günün şarkısı sevgili Yüksel Çiçek ve topraktan sofraya çok yakında.

Bizim dublaj okulundan Sueda dinliyor. Sueda 2001, 2005 doğumlu. Sevgili Sueda, dublaj okulu Bahçeşehir. Çok yakın zamanda da inşallah güzel sesiyle, güzel enerjisiyle çok güzel işler yapacağına inanıyorum. Sueda annesi ve tüm ailesi için güzel şarkıları da armağan edelim.

0: Sevgili Derya için günün şarkısını armağan edelim. Enerjimiz nasıl diyor? Son fotoğrafımıza bir bak. Ezgi bir baksana. Ezgi sen yorumla ya.
1: Ben nasıl yorum yapayım bu kadar güzel kadınlara? Nasıl yorum yapılır bilmiyorum.
0: Ben söylediğim zaman millet şey yapıyor da sen görüyorsun şu an. Kendi gözünle görüyorsun.
1: Gerçekten fotoğraflar olay yıkılıyor yani. Böyle? Bak. Ben bu kadar güzel kadın göreceğimi beklemiyordum. Gerçekten kuzen.
0: Sevgili...
1: Bir şey söyleyeceğim. Derya Hanım fotoğrafınıza bayıldım. Instagram'dan favlayacağım şimdi.
0: Teşekkürlerimizi iletelim. Kadir abi son mesajları alalım mı? Veda ediyorum.
2: Bugün İstanbul'da yıldız nereden doğuyor?
0: Doğmuyor.
2: Acaba?
0: Tepemizde gece. Gece tepemizde Kadir Balık. Sen de böyle.
2: Nereden batıyor?
0: Vallahi bilmiyorum ama gerçekten teşekkür ediyoruz Kadir abi.
2: İbrahim ben.
0: Seviliyorsun.
2: Senin gibi bir kardeşim olduğundan gurur duyuyorum.
0: Ya sen de öyle.
2: Biraz desteselerin olmasa. Anladım. Takıntılar olmasa çok iyisin.
0: Takıntı.
2: Bu kızı da kendine benzettin.
1: Abi tek takıntısı kahvaltısı ya.
0: Evet
1: bu
0: abi ya.
1: Bak, açken çalışamıyor benim kuzenim. Evet.
0: Evet bak
1: benim
0: kahvaltı.
1: Kuzenim açken çalışamıyor arkadaşlar. Bizi çağırırken kuzenimin kahvaltısının hazır olması lazım.
0: Evet. Evet evet mesajlarda.
1: Hemen şimdi bakıyorum.
0: Teşekkürlerimizi iletelim. Benim mesajımı görmedin demiş. Günaydın kanka. Kolay gelsin. Şimdi gördüm ya Şenol abi. Nereden gönderdin bakayım? Kaçta göndermiş? Ha. Bak Şenol abi mesajını okumamışız. O da Trabzonlu. Okuyalım hemen.
1: Biz Trabzonluları çok severiz zaten. Ofluyuz elhamdülillah. Kadir abi öyle söylüyor. Buna çok sevgilerimiz olsun.
0: Evet ne yazmış?
1: Günaydın kanka. Hayırlı çalışmalar. Herkese selamlar.
0: Sevgili Şenol abi, Esin Hanım, o güzel aile de benim için çok değerli. Şenol
1: şarkı
0: abi.
1: İstemiş Şenol abi.
0: Hangi şarkı istemiş?
1: Çayır biçerim.
0: O hangi remix miydi ya? Dur
1: ben
0: bakalım.
1: Bilmiyorum kuzen.
0: Çayır biçerim dur.
1: Ben yarım ofluymuşum. Benimki yarım.
0: Çayır biçerim. Yanıyorum cayır cayır o mu? Şu mu? Herhalde budur. Çayır biçerim.
1: Otur herhalde.
0: Hadi bakalım. Normalde bu tarz çalmıyoruz ama Şenol abi sevdiğim için geçen de bir makara yapalım dedik. Aha bu. Hadi bakalım tüm Karadenizlere gelsin bu güzel şey. Of Kafe dinliyor mu? Bugün son mesajlarımızı da gerçekleştirelim hemen. Son mesajları alalım. Bugün

0: Bugünün kazanan isimlerini hemen açıkla Ezgi.
1: Evet, bugünün kazanan isimlerinden.
0: Puf kazanan.
1: Ayşegül Kral var. Instagram sayfasını takip etmiş kendisi.
0: Bir de sevgili...
1: Ve Gülernur Bozfırat var.
0: Ona da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hemen vedamızı da gerçekleştirelim. Güzel günlerde puf puf otursunlar.
1: Cuma gününe kadar Lina Mobilya'ya uğrayıp
0: alsınlar.
1: Hediyelerinizi alabilirsiniz.
0: Yoksa valla ben alırım. Gelirim arabaya yüklerim.
1: Cuma'dan sonra hediyeler bize bizim düşer. Bize düşer İbrahim değil mi?
0: Ezgi ile bizi alırız abi.
1: Alırız.
0: Alan alır.
1: Cuma'ya
0: aynen.
1: Kadar alın.
0: Cuma'ya kadar sehpanızı ve pufunuzu almazsanız burada valla ben gelirim. Arabamız geniş ve büyük atarız yani hiç sıkıntı yok. Bu arada hemen hediye çeklerimiz de vardı. Onlardan da biraz bahsedelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu arada Kazakistan, Dedeman'da, Kazakistan'daki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. İki misafirimizi Kazakistan'da ağırlayacağız. Haberiniz olsun, Kazakistan'daki dinleyicilerimize bu duyuruyu da yapmış olalım. Levent abi ve Bülent abiye teşekkürler. İbrahim'cim ağırlayabiliriz. Bu arada İstanbul'un en güzel mekanlarından bir tanesi de biliyorsunuz ki eğlence mekanı ve yemek içme yeri, çok güzel bir yer. Peyzaj Restorant ve Kalamış Peyzaj'dan da bugün iki çiftimize BVS gruptan yemeğimizi verelim. Gün batımı en güzel, o güneşin batımını el ele göz göze sevdiğiniz birisiyle izleyerek gözlerin içine bakıp yemek yemek istiyorsanız ve yanınızda da güneş batsın istiyorsanız hadi o zaman bugün iki kişiyi de yollayalım. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun ve son mesajlarınız için de teşekkürlerimizi iletelim. Gelen mesajlar arasında çok Avrupa'dan dinleyicilerimiz, baksana. Bak ne kadar güzel. Bunların hepsi gelen, isimleri oku istersen.
1: Pufu kim kazandı diye sormuşlar. Tekrardan söyleyelim. Ayşegül Kral ve Gülernur Bozfırat.
0: İkisi
1: Instagram hesabını
0: olsun.
1: Takip eden ilk iki kişi.
0: Olmuştu. Hayırlı uğurlu olsun.
1: İkisine de hayırlı uğurlu olsun diliyoruz.
0: Semra Sima teşekkürler. Yeteri dün de çal. Her gün çalıyoruz abla, sen var ya maşallah. Yeter şarkısı radyomuzda her gün çalınan bir şarkı.
1: Bugün kıyamam çalmadık ama kızım.
0: Vallahi kıyamam çalmadık mı?
1: Evet.
0: Tamam onu da çalalım. Çok teşekkürler sevgili Şenol abi. İyi ki varsın. Son mesajları da bir alalım hemen şöyle. Bir saniye. Önce bir yeteri bir paylaşalım. Artı 43-660-130-19-79. Bir bölüm yeter, bir bölümde
1: geliyor.
0: Diğer şarkımız olsun.
1: Kadir Bey geliyor.
0: Semra Sima'ya teşekkürlerimizi iletelim. Az sonra veda için buradayız. Mikrofon açık.

0: Görüyorsun değil mi? Nasıl yayıncıyım? Son dakikada bile Semra ablamızı unutur muyuz be? Semra Sima unutulur mu? Ha? Bak aç mikrofonu, aç mikrofonu kurban olayım.
1: Yeter. yeter.
0: Süper, peki. Şimdi Yeter şarkısı son zamanlarda çok sevildi ve bir bölümde hemen Davut Güloğlu'ndan dinletelim, sonra kapatalım.
1: Davut Güloğlu'nun son şarkısını dinleyelim mi?
0: Davut Güloğlu en son şarkısı.
1: İşte 10 ülke ortak yayında son şarkısı Davut Güloğlu sevenlerine gelsin mi? Çok teşekkür ederim burada olduğun için.
0: Biz sevgili teşekkür
1: Melike'me, Lina Mobilya ailesine, Savaş'a, bütün misafirinize teşekkür ederim. Yarın neredeyiz?
0: Yarın tahmin et neredeyiz?
1: Ben yokum.
0: Yok musun?
1: Sıkıldım artık. Her gün acaba daha ben... her gün çok masraflı olmuşum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ya iyi ki varsın.
1: Yarın... Of kafeye gidiyoruz Bayrampaşa'da.
0: Şimdi hemen gidiyor muyuz?
1: Evet. Tamam. Sonra geliyoruz. Damla kalkıyor, uyanıyor. Solakşehir Spa'ya gidiyoruz.
0: Buradayız ya. Bütün gün hadi buradayız bari. Ya. Teşekkürler.

Kıymetli dinleyenlerimiz, yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Pindirix'e çok teşekkürler. Bintat Süpermarketlerine çok teşekkürler. Hoşça kalın. Feel nothing. Feel nothing.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Üniversite kesintileri Viyana'da protesto edilecek. Viyana'da üniversite bütçelerinde planlanan kesintilere karşı protesto gösterisi düzenlenecek. Yaklaşık 6 bin öğrenci ve akademisyenin 1 milyar euroya yaklaşan kesintilere tepki göstermesi bekleniyor. Ring Caddesi'ndeki eylem nedeniyle tramvay ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşanması bekleniyor. Enerji tasarrufuna 500 milyon euro destek. Avusturya hükümeti konutlarda enerji tasarrufu için 500 milyon euroluk destek paketi açıkladı. Pencere ve gölgelik yatırımlarına maliyetin %30'una kadar en fazla 5000 euro destek verilecek. Isıtma sistemi başvuruları Kasım başında, yalıtım ve tadilat başvuruları ise Ocak 2027'de başlayacak. Emeklilik yaşının yükselmesi önerisi tepki çekti. Avusturya İş Kurumu Başkanı'nın emeklilik yaşının yükseltilmesi önerisi tartışma yarattı. Başkan Kopp, göçmen iş gücüne karşı çıkılması halinde daha uzun süre çalışmanın gerekeceğini söyledi. Emekli dernekleri ve muhalefet ise yaşlıların iş bulmakta zorlandığını belirterek öneriye tepki gösterdi. Avusturya'ya 100 bin ek grip aşısı. Avusturya'da grip aşısı sıkıntısını gidermek için 100 bin ek doz temin edildi. Aşıların önümüzdeki hafta teslim edilmeye başlanması bekleniyor. Ek sevkiyatla özellikle çocukların, hamilelerin ve kronik hastaların aşıya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Nakit ödemelere 10 bin euro sınırı. Avusturya'da 2027 yazından itibaren 10 bin euroya aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Avrupa Birliği düzenlemesine göre ödemeyi bölerek sınırı aşmak da mümkün olmayacak. 3 bin euroyu geçen bazı işlemlerde ise kimlik göstermek gerekecek. Viyana'da öğretmen açığı devam ediyor. Viyana'da öğretmen açığı bu yıl azalsa da okullardaki personel ihtiyacı sürüyor. Üniversite eğitimine devam eden birçok öğretmenin yarı zamanlı çalışması açığın kapatılmasını zorlaştırıyor. Eğitim Müdürlüğü, farklı mesleklerden öğretmenliğe geçiş yapan kişilerin işe alımının sürdüğünü açıkladı. Elektrik faturalarında yeni hesaplama. Avusturya'da Ocak 2027'den itibaren elektrik faturalarında tüketimin yanı sıra şebekeye aynı anda kullanılan elektrik miktarı da dikkate alınacak. Yüksek tüketimli cihazları aynı anda çalıştıran haneler daha fazla ödeyebilecek. İndirimli gece tarifelerinden yararlananlarsa tasarruf sağlayabilecek. 87 bin hastaya ambulans faturası. Avusturya Sağlık Sigortası Kurumu, acil olmayan hasta nakilleri için yaklaşık 87 bin kişiye fatura göndermeye başladı. Faturaların Ekim sonuna kadar ulaşması bekleniyor. Acil nakiller, çocuklar ve ödeme muafiyeti bulunan hastalar uygulamanın dışında tutulacak. Çifte askerliğe muafiyet teklifi. Yurt dışında askerlik yapan çifte vatandaşların Türkiye'de yeniden askerlik yapmasını önlemek için kanun teklifi hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde meclise sunulması beklenen teklif yasalaşırsa, yaşadıkları ülkede askerlik görevini tamamlayan vatandaşlar Türkiye'de muaf tutulabilecek. Rax teleferiği 100 yaşında. Avusturya'nın ilk yolcu teleferiği olan Rax teleferiği 100. yılını kutluyor. 1926'da açılan tarihi hat bir asırdır ziyaretçileri dağa taşıyor. Teleferik, bugün de doğa yürüyüşü ve kış sporları tutkunlarının uğrak noktalarından biri. Viyana'da belediye ücretlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp toplama ücretleri 1 Ocak 2027'den itibaren %4'ün üzerinde artacak. Toplu taşıma ücretleri de enflasyon oranında yükseltilecek. Muhalefet zamlara tepki gösterirken belediye artışların enflasyon nedeniyle gerekli olduğunu savunuyor. Raydan çıkan vagonlar ulaşımı aksattı. Lokomotife bağlı yük vagonlarının elektrik direğine çarparak raydan çıkması sonucu Viyana ile Güney Eyaletleri arasında tren seferleri aksadı. Can kaybının yaşanmadığı kazada elektrik hatları ağır hasar gördü. Sefer iptalleri binlerce yolcuyu etkilerken bazı güzergahlarda otobüsler devreye alındı. Viyana'da güneş yüzünü gösterecek. Viyana ve çevresinde bugün sıcaklığın gündüz 16 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 5 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette

yüzden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söküttüm intiharı. Dert

Evet efendim, ben Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım 2-2,5 saat birlikteyiz. Tüm koşturuşa ve yine eğleneceğiz. Ve yine güleceğiz. Ve yine düşüneceğiz. Ve yine müzik dinleyeceğiz. Ne güzel, ne ala.

Evet, dün bol bol zamandan bahsettik. Programa girmeden önce de şöyle düşündüm. Ya zamanı yavaşlatabileceğimiz, hani geri almak falan değil ya da durdurmak değil. Böyle zamanı yavaşlatabileceğimiz bir cihaz olsaydı, böyle biraz daha yavaşlatsaydık. Mesela ne bileyim, bir saati 3 saat gibi yaşasaydık. Öyle ayarları olsaydı, böyle bir makine olsaydı, o makinenin üzerinde ayarlar olsaydı, işte ne kadar yavaşlatmak istiyorsak o düğmeye bassaydık. Güzel olur muydu diye düşündüm. Sonra da dedim ki, böyle bir cihaz olsaydı ve son derece ucuz olsaydı, herkes de olsaydı, ne olurdu? Çünkü biz böyle güzeliz. Neyse efendim, böyle deli sorularla programa geldim. Bugün soru cevap da oynayacağız ya. Tüm koşturuşa. Yani hepinize topluca böyle bir soru sorayım dedim. Kafama takıldı da. İki güzel sponsorumuza teşekkür edelim. Nova Home'a 11. Viyana'da hizmet veriyor, biliyorsunuz. Kişisel tasarımlar yapıyor. Siz hayalinizi anlatıyorsunuz, onlar tasarlıyorlar. Vallahi şahane bence. Nova Home'a çok teşekkür ediyorum ve %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'im bitti maalesef. Henüz alamadım. Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Sıfır şeker, sıfır kalori, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e teşekkürler.

Evet, Nova Home için yeni bir reklam spotu çekmek lazım. Çünkü beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri reyonu da var. Onu da eklemek lazım. İlk fırsatta reklam metinlerini yazayım. Yeni bir reklam spotu alsın sırayı. Efendim, nasılsınız? İnşallah keyifler yerindedir. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı her programda böyle hevesle, heyecanla bekliyorum. Bu programda da öyle. Bakalım kimlerden nasıl güzel mesajlar gelecek. Ve şöyle bir bakıyorum. Kimler bizlerle birlikte?

acaba bu şarkıları ben söylesem diye düşünüyorum. Bulamıyorum. Yani yapay zekanın öyle platformları çok yüksek. Kendi sesimle söylemeyi çok istiyorum mesela bu şarkıyı.

Evet efendim, kimler bizlerle birlikte? Sevgili Tamer mesajını bırakmış Almanya'ya. Sevgiler, selamlar. Yeditepe'li şehir İstanbul'dan sevgili Ayten'in mesajını görüyorum. Bulutlu bir İstanbul gününden diye başlamış. Vallahi burası da çok karanlık. Gerçekten çok karanlık. Ama dün bayağı yağmur yağdı burada. Göksel'in radyosu açık mı bilmiyorum ama Akşehir'den buraya yolladı yağmurları. İyi oldu, bence çok iyi oldu. Bulutlu bir İstanbul günden herkese merhaba, merhaba, merhaba. Bu arada nasılsın ablacığım? Çok iyiyim ya. Gerçekten Allah bugünümü aratmasın. Umarım iyisindir. İyiyim, iyiyim. Biraz seslendirmeyle ilgili işlerim vardı. Isparta'da inşallah yeni bir projeye imza atıyoruz. Bir arkadaşla beraber. O yüzden de sesim biraz yorgun gibi. Farkındayım. Çok kullanıyorum çünkü. Onun dışında çok iyiyim. Beni soracak olursan çok şükür iyiyim. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum. Çok öpüyorum. Ve bugün böyle biraz kaideyi bozuyorum. Sevgili Tamer'in mesajına geçiş yapıyorum. Biliyorsunuz en sona onu bırakıyordum ama bugün öyle yapmayacağım. Ama şöyle bir bakayım, gelenlere bir merhaba diyeyim. Ispartalı Ayşe bizlerle, o gün bizlerle. Sevgili Derya'cım yazmış, Raşit video göndermiş. Aa Esin, çok özledim seni programda. Esin bizlerle. Cevat İngiltere'den sesini ulaştırmış. Merhaba İngiltere'den Özlem abla, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. O günün mesajı kısacık. Aa çok güzel bir video var. Ay Tamer'i gene geri yaktım bak ya. Tamer'cim ya, kırılma olur mu? Ay bir dakika dur. Müziği de durduracağım. Aa beni dinliyor. Pinderings. O gün ne kadar güzel. Karadeniz gibi. Karadeniz'in yaylaları gibi. Ay yolun güzelliğine bak. Bir kere daha izlemek istiyorum. Çok özür diliyorum. Valla bazen böyle bencillikler yapıyorum. Farkındayım. Yolu görseniz bayılırsınız. Alp dağları mı bunlar? Sıra dağlar. Alp dağlarının uzantısı gibi. Ne geldi aklıma biliyor musunuz? Yani. Bence reklamı da tekrar dinlemiş oldu. O gün teşekkür ederim. Haydi, heydi diye bir çizgi film vardı. Ben kitaplarını da okudum da. O çizgi filmdeki yerlere benzettim. Hele yol var ya. Çok güzel. O gün teşekkür ederim. Güzel mesafelerin olsun. Aynı yol.

0: Vallahi çok haklısın Taner. Ben de olsam bana kızardım şimdi. Kızabilirsin. Hak ettim. Evet, takvim yaprağımız 14 Ekim 2026'yı gösteriyor. Tamer'in beyanı üzerine yanlış yapmıyoruz. Ne görüyorsam onu okuyorum. 14 Ekim mi? Yok artık. 13 Ekim. Bakayım. 13 Ekim. Tamer ya, beni tuzağa mı düşürüyorsun? Ne yapıyorsun ya? 14 Ekim değil ki bugün. 13 Ekim. Bir an böyle panik oldum. Çünkü... Yoksa 14'ü mü ya? Benim bilgisayarlarım mı yanlış gösterip? Ay, emin de olamıyorum. Bakar mısınız? Dur, telefonuma da bakacağım. 13 Ekim Tamer. Bir an panik oldum çünkü YouTube'da da canlı yayını başlatıyorum ya. Orada da tarih atıyorum ya. Neyse, onu sonra düzeltirdim de. Ya Tamer. Ben de sana güvendim.
1: Aynı göğün altında, aynı yoldan geçeriz. Düşsek bile el verir, yeniden birlikte
0: yükseliriz. Neydi o şarkının adı?

Evet, buradan da anlaşılacağı üzere sadece kendinize güvenin diyeceğim. Bu konuda kendime de güvenmiyorum. Nasıl kıydın? Anlat bana. Sana güveniyordum tarih.

hiç ummadığım yerden yara aldım gerçekten. Evet efendim, günlerden salı ve soru cevap günü. Tamer'den okuyorum bunları. Allah'tan ki oraya wow dedirten bilgi günü falan yazmadım. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla. Nöryon, nöryum işte. Birileri tarihi yanlış yazıyor, öyle düzeltiyorum. Ben de nöryum. Bugün çekmeyen şebekeyle uğraşıyorum. Aa, o çok kötü bir uğraş ya. Ne kadar dinlerim Allah bilir, saygılar demiş. Vallahi olduğu kadar olmadığı kadar diyorum Tamer'cim ve günün sözünü paylaşmış bizlerle.

Bugün içimde bir şehir yıkıldı. Kimse enkazı görmedi. Hadi başını alalım. Valla aklım şeye gitti. Bir dakika. Şöyle birazcık da şarkıyı geriye alalım. Bugün içimde bir şehir yıkıldı. Kimse enkazı görmedi. Çünkü ben herkese hala ayakta duran duvarlarımı gösterdim. Oysa insanı en çok yoran fırtınalar değil, içinde kopan kıyameti dışarıya sıradan bir gün gibi yaşatmak zorunda kalmışsın. Kendi kalemimden. Yani işte hayat öyle bir şey ki hepimizde oluyor değil mi? Bazen savunma kalkanlarımız var. İçimiz kanarlarken yüzümüz gülüyor. Ve bir de güçlüyüm edasını hep böyle korumak zorunda kalıyoruz. Yani ben güçlüyüm, ben yıkılmam, ben kolay kolay diye böyle bir boy salıyoruz. Ama içeride ne fırtınalar, ne kıyamet gibi fırtınalar kopuyor. Hiç şeye düştünüz mü bilmiyorum. Yani birçok insan düşüyor gerçi o tuzağa. Dışarıdan baktığınızla mı tanımlıyorsunuz insanları? Yoksa gerçekten içini okumayı istiyor musunuz? Acaba içinden neler geçiyor, içinde neler var, içinde neler yaşıyor diye böyle bir kurcalıyor musunuz? Aslında soru cevap oyununun en güzel tarafı da bu. Bazen merak ettiğimiz şeyleri soru cevap oyununda sanki ortaya çıkarabiliyoruz. Şimdi soru cevap oyunu oynarken birbirinize de sorular sorabilirsiniz. Ama ana kaidemiz şu, önce dinleyicilerimiz soruyor. Yani ister bana sorun, ister sormak istediğiniz isme sorun. Önce siz soruyorsunuz, sonra ben cevap veriyorum ya da muhatabınız kimse cevap veriyor. İki tarafında pas deme hakkı var. Pas denirse ikinci bir soru alıyoruz ve böyle eğleniyoruz. Bakıyorum, tıraş oluyor. Teşekkür ederim Tamer.

0: Geliyorum.
1: Evet, Bediha bizlerle birlikte çalışıyor anladığım kadarıyla. Bediha'cığım hoş geldin. Ve Tamer karambole gidiyor. Az kalsın benim hatama benzedi şimdi bu. Ya işte buralardan mesajlar çıkartıyoruz. Aslında bunlar çok iyi niyetle yapılan hatalar. Ama bir kontrol etmek lazım, bir elden geçirmek lazım, bir şöyle bir düşünmek lazım. Her zaman için geçerli. Bugün de anlamış olduk bunu. Ve devam edelim. Nerede kaldık? Şenol merhaba. Merhabalar Özlem Hanım. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Bu gün doğumu galiba değil mi?

0: Kaplı değil mi? Beni heyecanla bekleyin arkadaşlar. Ben seviyorum o heyecanı. Çünkü ben ilk anonslarda çok heyecanlı oluyorum. İtiraf ediyorum her seferinde. Allah'ım bugün ne söylemem gerekiyor? Böyle en girişte, programın en başında öyle şeyler söylemeliyim ki herkes programa kilitlenmeli falan diye düşünüyorum. Ben de heyecanlıyım. Hoş geldin, sefalar getirdin, sesindeyim demiş Derya'cığım. Teşekkür ediyorum, sesimde kal. Emine Sultan bizlerle birlikte. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Ben de seni kocaman öpüyorum. Bir de sana sarıldım. Merhaba. Ve Fırtına Mehmet. Mesaj sırası bana geldiğine göre. Valla senden önce Ispartalı Ayşe yazdı. Daha onunkini okumadım bak. Tıraş oluyor. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Yaş 15 ilk heyecan. Oo. Yaş 16 hala. Özlem Hanım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Ay çok güzel. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Biz de Hollanda'ya gönül dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Ve yine Hollanda'dayım. Ispartalı Ayşe. Ne arıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne aldın öyle? Şu turşu mu? Şöyle bir büyüteyim bakayım. Salatalık turşusuna benzettim ama valla benzetmiş olabilirim. Bunlar ne? Şu mayonez mi? Şunlar temizlik malzemesi mi? Şu şeker mi mesela? Markette, kasada şu anda. Yani bana mesajı gönderirken kasadaymış. Vuhuu! Özlem Ayran'la keyfek eden zamanı yerime aldım ve hazırım bu güzel sohbet ve şarkılara. Çok güzel şarkılar var bugün. Bir şey daha söyleyeceğim. Her yerde seninle izlemiş. Farkındayım. Farkındayım. Evet efendim, Raşit Raşit Turşu. Raşit'in küçük videosuna bakacağım. Bir daha. Dur.
1: Bunu senin için çekmek istedim.
0: Dur bakayım.
1: Saat şu an 6:05 geçiyor.
0: Karanlık arkadaşlar.
1: Kapkaranlık her yer.
0: Vallahi.
1: Gördüğün üzere.
0: Evet ya. Ama ben biliyorum. Görüyorsun. Ya. Gerçekten ne zor şarkı.
1: İşimizin başındayız. Keyifli yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Havanın aydınlanmasını bekliyoruz. Her yerden işte ışıklarla çalışıyor, görüyorsun. Yani hava soğuk şu an 4 derece sabah. Kaloriferim açık şurada. Yani böyle ekmeğe kazan yok, ne diyeyim. Ama soğuk ve karanlık.
0: Ya çok iyiydi. Hayat çoğu zaman zor be. Mesela yani bazen birbirimizin yerine birbirimizi koyuyoruz ya, empati deniyor ya ona. Ben çok empati yapabilen bir kadın değilim. Yani yapmaya çalışıyorum da yapabildiğimi zannetmiyorum. Şimdi düşünüyorum, ben mesela o şartlarda çalışabilir miyim? Zorunda kalmak diye bir şey var. Tabii ki zorunda kalınca insan neler neler yapıyor. Ama bilmiyorum, mesela benim için sabah, ya Raşit söylerken biraz utanarak söylüyorum. Vallahi ne olur hakkını helal et. Sabah uykusu benim için çok önemli ya. Çok önemli. Ya sabah uykumu hiçbir şey çalsın istemem. O yüzden de Allah kolaylık versin. Ay, teşekkür ederim. Çok güzel bir paylaşımdı değil mi? Vallahi. Yaka gömlek giydim. İspanyol paça pantolon. Ayakkabı. Ve Esin'cim. Sildim. Merhaba ablacığım. Merhaba canımın içi. Dünle birlikte 3 gün oldu. Özledim vallahi, ben de seni özledim. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Selam olsun dinleyen herkese demişsin. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum seni. Bugün birlikte olabiliyor muyuz? Olabiliyor muyuz? Geçen haftadan kalan soru. Tamam. Soru geldi Tamer'den. Tamam. İlk önce Tamer'den gelen soruya dönüş yapacağım. Vallahi hiç hatırlamıyorum soruyu bu arada. Ben böyle anlık cevap vermeyi çok seviyorum. Sevgili

Dindar bizlerle birlikte. Merhabalar abla, kolay gelsin. Bu fotoğraflarda benden için açılsın. Dur bir dakika. Çok heyecanlandım. Dur, müziği de kısalım biraz. Fotoğraflara bakacağım. Wow ya arkadaşlar, keşke belki ilerleyen senelerde olur, ben görebilir miyim bilmiyorum ama şöyle bir teknik imkanım olsa, mesela bana gelen fotoğraflara hep birlikte bakabilsek ne kadar güzel olurdu. Görmeniz lazım. Dündar çok teşekkür ediyorum. Ya bana neresi olduğunu da yazarsanız, gönderdiğiniz fotoğraflar nerelere ait, çünkü benim için önemli bilgiler bunlar valla. Öyle yerlerde ki, gökyüzü masmavi bu arada. Ay şu üçüncü fotoğrafın güzelliğine bak. Aa, hepsini görmenizi isterdim. Yemyeşil, fıstık yeşili, koyu yeşil ağaçlar, dağlar, tepeler. Ay çok güzeldi. Vay, hala bakıyorum yalnız. Teşekkür ediyorum. Vallahi içim açıldı. Çok iyi geldi. Teşekkür ederim. Gülcan. Gülcan. Yalçın Emine nerede? Yani dinliyor mu? Pardon. Valla dün hastaydı. İnşallah daha iyidir bugün. Onu merak ettim. Tüm hastalarımıza Allah hemencik şifa eylesin. Valla hastalık zor. Hani hep diyoruz ya. Şöyle tırnağımız böyle kırılsa canımız yanıyor. Küçücük bir yeriniz yanıyor. Dünya can acısı yaşıyorsunuz. Sağlık önemli arkadaşlar. Yalçın Emine'ye de buradan geçmiş olsun diyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Gülcan'cığım merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ablacığım iyi yayınlar, öpüyorum. Ben de seni çok çok öpüyorum. Şimdi efendim. Raşit'ten bir video daha geldi. Raşit bir müsaade et. Şu şarkıyı bir dinletmek istiyorum. Sonrasında Raşit'ten gelen video, Esin'den gelen mesaj. Selim. Dur Selim'in mesajına gitmem lazım. Ya Ramazan. Burası buz çelik, bu da benim tırtılım. Konya'ya. Sevgiler selamlar. Tırtılı göndereyim mi Ramazan'a? Evet, Selim'e, Sefa'ya, Ramazan'a, Hasan Hüseyin'e. Sevgiler selamlar. Şimdi şu şarkıyı bir dinleyelim arkadaşlar. Sonrasında buralardayım. Tam diyorum, birisi mesaj yazıyor. Yazın yazın. Yazın, yazın. Ben öyle diyorum diye yazmaktan vazgeçmeyin.

İnşallah. İnşallah. Kalan varsa devam ediyor. Kalan varsa. Çok keyifli bir çalışmaydı. Gerçekten de insan ne kadar yaşayacağını bilse.

Evet, biraz önce Dündar'dan gelen fotoğraflar Avusturya'nın Steyr. Ben böyle okudum ama Steyr. Doğru mu okudum? Steyr taraflarındaymış. Bedia'dan bir mesajımız var. Selam ablam, güzel ablam. Merhaba güzellik. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Şimdiden sesine nefesine sağlık, nasılsın? Sen çalışıyorsun yorgun bir şekilde anladığım kadarıyla. Kulağım sende tabisi. Sana ve dinleyen herkese mutlu huzurlu bir gün diliyorum. Ablam senin bildiğin doğru başkalarına ta. Burada bir soru var. Hemen okunmadı olarak işaretledim. Döneceğim sevgili Beda'nın sorusuna.

Evet, programın en başında cümleten hepinize bir soru sormuştum. Böyle bir makine olsa ve herkesin ulaşabildiği bir makine, yani öyle çok pahalı bir cihaz değil, üzerinde düğmeler olsa, işte zamanı yavaşlatan, durduran veya geriye alan bir makine değil, yavaşlatan. Nasıl olurdu durum? Ne yapardınız? Sanki bir sorunun soruya cevabım, güzel zamanları elimde olsa uzatır mıydım? Esinden gelmiş. Düşmeden o zamanların birisi kaçardı o zaman diye düşünüyorum. Yani o makineyi kullanmak istemiyorsun anladığım kadarıyla. Kısa oldukları için değerliler bence. Akıldalar. Hadi bakalım, cevapları bekliyorum hepinizden.

0: Merhaba. Merhaba, merhaba. Kraliçem hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Sen de.
0: Ablacığım sarıldım, kocaman öpüyorum, güzel bir yayın diliyorum. Teşekkür ederim. Raşit, unutmadım.

Soru geldi. Hemen okunmadı olarak. Çok güzel bir soru bu arada. Esin, sadece şöyle bir şey soracağım sana. Kaçıncı sayfadasın?

0: Evet, şöyle bir müziğe dur diyorum. Raşit'ten gelen ikinci bir videomuz var.
1: Evet, bu da şimdi
0: Ha, gün
1: öğlen
0: yüzünü
1: vakti.
0: gördük.
1: Yani şimdiki saat 1'i 26 geçiyor. Abla sen zaten biliyorsun ben fal tuttuğumda da video göndermiştim. Benim klasik saat 5'te ayaktayım hep. Hani 6'da işbaşı yapmak için. Ya yalan değil yani uykuyu ben de seviyorum. Misal
0: Sevmeyen var mı
1: cumartesi
0: ya?
1: pazar ben yalan söylemeyeyim birden aşağı kalkmıyorum. Yani
0: Sevme. İyi
1: birden
0: yapıyorsun
1: önce
0: bence.
1: kalkarsam bile kesin bir işim oluyordur. O yüzden kalkıyorumdur ama cumartesi pazar ben kesinlikle 1'e kadar uyuyorum hep. Yapacak bir şey yok. Yani işte şu an hava aydınlandı. Gözlere bak. Gözümden uyku akıyor da işte yapacak bir şey yok. Hadi görüşürük.
0: Var mıdır sabah uykusunu sevmeyen? Bence iyi yapıyorsun. Ayşe sorduğum soruya şöyle bir cevap vermiş. O makineyi tatilde ve Türkiye'de sevdiklerimleyken kullanmak ve çocuklarımla ya ben istiyorum. Hep kullanayım. Hayat çok güzel. Yani zamanı yavaşlatan makineyi istiyorsun. Bir daha düşün bence.

Evet, bebekliğimin şehri Akşehir'e. Akşehir'e sevgiler, selamlar. Konya Akşehir'e. Göksel merhaba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Güzellikler bizimle olsun. İyi yayınlar, iyi dinlemeler. Teşekkür ederim.

Evet arkadaşlar, bugün programa hazırlanırken yeni çıkan şarkıları dinlemeye çalıştım. Böyle işte son 10 günde, son 1 ayda, son 2 ayda inanılmaz bir şaşkınlık yaşadım. Ya insan bir tane şarkı bulamaz mı yenilerden? Yeni, böyle taptaze, çok güzel bir çalışma bulamaz mı? Sonra dedim ki her şey ne kadar çirkinleşti, her şey ne kadar geriye gitti. Biz ileriye gitmemiz gerekirken millet Ay'a falan gidiyor. Biliyorsunuz Elon Musk Mars'a yerleşmeyi falan düşünüyor. Adam neler neler yapıyor. Neden dedim, neden, niçin ileri gitmek değil de daha geri gitmekten yanayız? Nedir bu popüler kültür dediğimiz kültürün? Özellikle Türkiye'de dejenere olmuş hali, niye bu kadar çirkinleşti her şey? Klipler kötü, müzikler kötü. Yani gerçekten de bulamadım ya. Yenilerden bir şarkı bulamadım. Dur bakayım, listeme bakayım. Bir iki tane yakaladım. Onları da ikinci bölümde sizlerle buluşturacağım. Birçoğu zaten yapay zeka. Yapay zekaya da çok yer vermek istemiyorum. Mesela Tuğçe Tayfur çok yeni bir çalışmaya imza atmış. Kör Düğüm, dinledim böyle. Yani vasat. Sonra şöyle bir baktım. 2026. Bir tane çalışma var, Türk Halk Müziği. O çok hoşuma gitti. Onu sizlerle buluşturacağım. Ama onlarca şarkı dinledim ya. Sonra dedim ki ne yapıyorsun Özlem Ayral ya? Ne yapıyorsun? Sonra geçmişe döndüm. Geçmişteki şarkılara baktım. Gerçekten ileri gitmemişiz, geri gitmişiz müzik sektöründe. Evet Göksel, soru neydi demiş. Herkese sorduğum genel bir soru var. Şöyle bir makine icat edilse, üzerinde işte zaman ayarı da olsa, zamanı yavaşlatan bir makine. Yani geriye gitme değil, stoplama değil ya da pauza basma, bekleme, İşte durdurma, zamanı durdurma değil. Sadece yavaşlatan bir makine olsa kullanmak ister miydiniz? Ve lütfen makineyi bir hayal edin. Tuşlarını da hayal edin. Olabilecekleri düşünün. Şöyle bir hayal edin, bir düşünün. Evet, bu çalışmayı da Konya'dan bizi dinleyen Ramazan için aldım. O şu anda çalışıyor. Can Hıraş çalışıyor. Çalışırken iyi gider diye düşündüm. Şimdi sorulara geçeceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Sorularınız, Tamer'in sorusuyla başlayacağım. Sırasıyla sorularınıza cevap vereceğim ve sizlere sorular soracağım tabii ki. Şimdi bugün şöyle bir anlaşma yapalım mı? En başta. Biraz çok ciddiyiz ya, yani ciddi olmak zorundayız ya. Böyle bir ciddiyet sanki çok önemli bir şeymiş gibi. Tamam canım. Yerine göre ciddi olmak lazım. Ama şehir meydanlarına çıkıp baktığımda, yani Türkiye'de, sizin orada nasıl bilmiyorum. Çünkü Avusturya mesela, Viyana, Avusturya özellikle en mutlu ülkeler bazında ilk ona girmiş. Şimdi ben bilmiyorum, bulunduğum yerlerin meydanlarına çıkıp baktığımda yüz ifadelerine bakıyorum. Çok ciddiyiz ya, çok ciddi, böyle asık surat diyebileceğim kadar ciddiyiz. Bugün diyorum ki şöyle bir anlaşma yapalım. Ciddiyeti biraz kapının dışına bırakalım. Bir rahatlayalım. Çayımızı, kahvemizi alalım. Tabii ki seyir halinde olan dostlarım var. Çaya, kahveye uzanamayan. Onlar da hayal kursunlar. Birbirimizi tanıyormuş gibi değil. Yani birbirimizi tanıdığımız şeyleri bir kenara bırakalım. Hiç birbirimizi tanımıyormuşuz gibi düşünelim. Öyle sohbet edelim. Soru cevabı öyle oynayalım. Ne dersiniz? Canım. Ama öyle sınavdaymış gibi falan değil. Ne bileyim, doğru cevap, doğru cevap, doğru soru falan diye düşünmeden. Neden biliyor musunuz? Bazen bir soruya çat diye cevap veririz. Hemen anında, ki ben böyle cevapları çok seviyorum. Bazen de bir dakika dur bakalım, bunu hiç böyle düşünmemiştim falan deriz. Hatta öyle sorular çıkar ki insan kendi kendine bile itiraf edemediği şeyleri bir anda söyleyiverir. Atış serbest diye başladığınız mesajlarda isim okumuyorum, rahat olun. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi?
İnsan bazen kendini en iyi, hiç beklemediği bir soruya verdiği cevapta tanıyor. Ben çok yaşadım, soru cevap oynarken bunu çok yaşadım. Bakarsınız ki küçücük bir soru koskoca bir sohbetin kapısını aralayıvermiş. Evet, bugün birbirimize sorular soracağız. Cevap vermek istemediğimiz yerde pas geçmek serbest. Yani değerli yol arkadaşlarım, sevgili yol arkadaşlarım, kimseyi köşeye sıkıştırmak falan yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir derdimiz de yok. Kimsenin yakasına yapışmak da yok. Cevap ver, cevap ver. Bizim işimiz tatlı tatlı merak etmek. Tatlı tatlı. Hem şöyle düşündüm programdan önce, belli mi olur? Belki bugün sizin vereceğiniz bir cevap radyosunun başında dinleyen tüm yol arkadaşlarımızın da aklından geçen ama bir türlü dile getiremediği bir şeydir. O yüzden mikrofonda ben, radyonun başında siz. Hazırsanız başlayalım. Vallahi merak ediyorum, bugün kim şaşırtacak bizi, kim güldürecek, kim de vallahi ben bunu hiç böyle düşünmemiştim dedirtecek. Çok merak ediyorum. Evet efendim, an itibariyle soru cevap oyunumuz başladı. Ben kahve yapmaya gidiyorum. İki güzel çalışmamız var. Birisi bu. Konya'ya armağan ediyoruz. Ramazan'a gidiyor ve şu an radyoların diğer yüzünde bizi dinleyen tüm dostlarımıza gidiyor. Hemen ardından, iki güzel çalışmanın ardından kahve spotumuz, kahve müziğimiz devreye girecek. Ben kahvem ve keyfim mikrofon başında olacağım. Sorularınıza cevap vereceğim. Sonra soru soracağım. Ama gitmeden, kahvemi yapmaya gitmeden şöyle genel olarak sorduğum soruya. Dur bakayım, burada Ayşe'nin bana da sorduğu bir soru var. Ha, hepsini bana sormuştur. Okunmadı olarak işaretleyeyim. Tamer bir istek yapmış. Onu da hazırlayayım. Tamer'in sorusu var. Onu da okunmadı olarak işaretleyeyim. Ardacığım hoş geldin.

İyi yayınlar diliyorum Can ablam. Herkese selamlar. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Var mı okumadığımız? Yok. O zaman tamam. Ben gideyim kahvemi yapayım geleyim. Sonra devam ederiz. Radyonuz açık olsun.

0: Teşekkürler. Thank you so much everybody for this. Thank you. Seviyorum. Beautiful
1: Otilia. Bir içecek. Adı Pindex. Pink Prince. Sadece bir içecek midir? Bazen mesele bardağın içindekinden çok neyi tercih ettiğinizdir.

Bu arada Temel, yolladığın linke ulaşamıyorum. Eserin ismini falan yazarsan daha rahat bulabilirim. Evet, kahvem elimde. Hemen şöyle bir yudum alayım. Ay, çok güzel olmuş. Vallahi

Evet Zuhal'cim, hadi aynı anda içelim. Bakayım saate, bugün de tuttu. Aa, bugün de. Valla kahve saatini tutturmaya başladım. Sevdim ben bu işi. Tam böyle saat başında içmeyi hedefliyorum çünkü. Aynı saat.

Hepimize afiyet olsun demişsin. O fincandan bende de var. Şöyle bir fotoğraf. Ay, arkadaki bulutlar ne güzel. Sanki aynı fincan gibi. Öyle düşündüm. Aynısından var gibi. Dur akşam bir story atayım da var mı yok mu söylersin. Hepimize afiyet olsun demişsin. Hadi afiyet olsun. Evet, zamanı yavaşlatan makinayı kullanmak ister misiniz? Böyle üzerinde de rakamlar var. İşte mesela 1 saat yavaşlat, 2 saat yavaşlat, işte 3 saat yavaşlat. Yalnız en fazla 10 saat yavaşlatabiliyorsunuz. Vallahi uyduruyorum bunları. Bir nefes zaman. Kimi kahve koyar kalbine yavaş. Şimdi Fırtına Mehmet makineyi hayal etmiş, beğenmemiş. Ben teknisyenim arkadaşlar. Elektrik ve elektronik işleri benden sorulur. Makinede biraz çalışma yaptım. 2 düğme ekledim ve küçük bir programla çalışma şeklini değiştirdim. İleri düğmesi sadece 5 saniye çalışıyor. En fazla 5 yıl ileri gidebiliyorsun. Geri düğmesi en fazla 5 yıl geri gidebiliyorsun. Ama düğme 1 yıl takılı kalıyor. Bakalım siz hangi düğmeyi kullanırdınız? Hayır, bu öyle bir makine değil. Teknisyen arkadaşım. Bu sadece zamanı yavaşlatıyor. Geri almıyor. İleri de almıyor. Mesela şu an keyfe kederdeyiz ya. İşte bir saate basıyorum. Bir saat böyle ağır ağır ikiye katlayarak gidiyor. Yani iki saat ya yayınımız. 4 saate çıkıyor mesela. Bir mesaj düşer ekrana usulca. Yani o anı çift yaşıyorsun. Biraz daha fazla yaşıyorsun.

gülmek serbest, aceleci bir rüy olarak duygu yığılması yaşardım herhalde. Demiş Derya mesajında. Makineyi istemiyorum, gelsin sıradaki duygu. Ya ne güzel bir fotoğraf Esin, Esin. Ay maşallah sana. Hep böyle yüzün gülsün valla. Kahve eşliğinde çiçeklerimi kışa hazırlıyorum. Afiyet olsun hepimize. Nasıl hazırlıyorsun? Ben merak ettim. Neyse sana soru olarak bunu sorayım. Sen şimdi bunu duymamış ol. Ben senin sorunu okuyacağım. Dur şöyle okumadı olarak işaretleyeyim. Bir sorun var zaten. Ben de sana bu soruyu sorayım. Hazırlan. Şimdiden hazırlan dermişim. Ve şöyle bir bakıyorum. Atış serbest diye bir mesajımız var ama ismini de yazmış yani. Nasıl okuyacağımı bilemedim. Hem atış serbest yazıyor hem ismi yazıyor. Valla şaşırdım şimdi.

0: Keyfe Keder programını dinliyorsunuz.
1: Evet efendim, böylece programın ikinci bölümüne de geçmiş olduk. Kahvemi de şöyle yakınıma alayım, aman bir kaza çıkmasın. Çünkü şu anda masamın üzerinde o kadar çok teknolojik alet var ki. Efendim, inşallah keyifler yerindedir. Radyosunu yeni açan değerli yol arkadaşlarım için diyorum ki hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğer henüz mesaj yazmadıysanız lütfen mesajınızı bırakın, bir merhabanızı alırım. Merhaba iyidir, çok güzeldir. Merhaba benden sana zarar gelmez manasındadır. Birçok şeyi de barındırır. Merhaba ile aslında bir kapıyı aralarsınız ve bir güzellik katarsınız, beni mutlu edersiniz. Daha ne olsun diyorum. Evet efendim, soru cevap oynuyoruz ve sorular ve cevaplar aslında bugün günümüzde belki de en çok geriye attığımız hayatın hayatın kaosunda oradan oraya koştururken, işte hayat mücadelesi verirken, hayatta ve ayakta kalabilmek için özellikle bazı şeyler böyle geride kalıyor. Bu akşam inşallah Instagram Özlem Ayral profilinde bir videom olacak. Kitap okumayla ilgili olacak yine. Ama kitap okumak gibi, işte birbirimizi tanımak gibi, birbirimize soru sormak, cevapları beklemek gibi ya da soruyu sorarken aslında bambaşka bir şey sorup cevabıyla hayatımızı değiştirmek gibi bir takım davranışlar, hareketler, eylemler hep böyle geride kalıyor. Neden? Çok iyi anlıyorum, hepinizi çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de bu hayatın içindeyim. Ben de aynı koşturuların, belki sizin kadar koşturmasam da yaşlarımızı eşitlemiyoruz. Biliyorsunuz ki ben geldiğim yaşa kadar belli dönemlerde belki sizlerden çok daha fazla koşturulu dönemlerim oldu. Bu yüzden hepinizi o kadar iyi anlıyorum ki. Ama işte biz bu programlarda, özellikle Keyfe Keder programlarında, özellikle zihnimizi çalıştıran, unuttuğumuz, geriye attığımız bazı şeyleri gündeme taşımayı taşımayı düşünüyorum ben. Hani artık birbirimize soru sormuyoruz. Neden sormuyoruz? Alacağımız cevabı belki merak etmiyoruz. Artık meraklı da değiliz. Çünkü hem koşturlarımız fazla, hem kafamız çok dolu, hem de gerçekten ilişkiler bazında, ikili ilişkiler ya da toplumsal ilişkiler, sosyal ilişkiler bazında artık ağzımız yandı, geriye çekildik. Ya ben kendimle kalayım, ama ne soru soracağım, ne cevap alacağım. Ama bakın, hiç unutmayın, sorular ve cevaplar zihnimizin çalışması için en önemli aktivitelerden bir tanesi. Ve zihniniz aktif bir şekilde çalıştığı sürece ne kadar yaş alırsanız alın birçok hastalıktan beri kalırsınız. Bunların en başında da Alzheimer geliyor. Alzheimer ya da hafıza ile ilgili problemler artık yaş itibariyle oldukça erken yaşlara düştüğü için buna tedbir manasında da soru ve cevap oyunları, soru cevap oyunları önemli. Altını çiziyorum, üstünü çiziyorum. Bu anlamda da böyle bir günümüz olduğu için, soru cevap oyunu oynadığımız için ben çok mutluyum. Allah'ım ne çok konuştum kadın ya. Evet ya, çok konuştum. Hemen Tamer'in sorusuna geçiyorum. Çok güzel bir soru. Kahve yaparken soruyu böyle bayağı bir düşündüm. Bugün içimde bir şehir yıkıldı diye başlayan bir günün sözü vardı, değil mi? Bugün programın en başını yakalayanlar bilirler. Şimdi soruya gelelim. Kendin hakkında sevdiğin özelliklerin aslında seni kaybetmemek için geliştirdiğin savunmalar olduğunu öğrensen, hangisinin gerçekten sen olduğunu anlardın? Bir daha soruyorum. Belki cevap vermek isteyeniniz olur. Biraz böyle düşündürücü bir soru. Ve ben böyle düşündüren sorulara hayranım. Kendin hakkında sevdiğin özelliklerin aslında seni kaybetmemek için geliştirdiğin savunmalar olduğunu öğrensen, hangisinin gerçekten sen olduğunu anlardın? Şimdi bence İnsan bazen kendini kaybetmemek için bazı özelliklerini savunmaya başlıyor. Mesela örnek de vereyim de iyi anlaşılsın. Güçlü görünmeye çalışıyorsun. Çünkü kırılganlığını gösterirsen, hassasiyetini gösterirsen birilerinin seni inciteceğini düşünüyorsun. Her şeyi tek başına halletmeye çalışıyorsun. Ben kendi adıma cevap veriyorum bu arada. Bunlar benim hayatım diyeyim. Her şeyi halletmeye alışıyorsun. Çünkü birine yaslanmanın hayal kırıklığına dönüşmesinden korkuyorsun. Çünkü hayatında bunun onlarca örneği var. Bu yüzden de tek başına halletmeyi tercih ediyorsun. Oysa birine yaslanmak da çok güzel. Sonra bir gün fark ediyorsun ki... Neyi fark ediyorsun Özlem Ayran? Sadece kendimi korumak için geliştirdiğim bazı şeyler... Sadece korunmak için geliştirdiğim bazı şeyler aslında ben olmanın önüne geçmiş. Ben aslında çok kırılgan bir insanım. Ben aslında çok güçlü bir insan değilim. Ben aslında diye başlayan bir sürü özelliğin önüne geçmiş. Yani biz buna maske diyoruz, zırh diyoruz. İnsan kendini tanıdıkça, zaman geçtikçe, önce anlamıyorsun tabii. Sonra zaman geçtikçe her özelliğimizin karakterimiz olmadığını anlıyoruz. Gerçekten bizim her özelliğimiz karakterimiz değil diye düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Sizler nasıl düşünüyorsanız yazın lütfen. Ve bazen yaşadıklarımızın üzerimize giydirdiği bir zırh ya da yüzümüze taktığımız bir maske. Ve bence asıl mesele o maskeyi ne zaman takmamız gerekiyor? O zırhı ne zaman giymemiz gerekiyor? Ne zaman çıkarmamız gerekiyor? Bunu öğrenmek. En önemlisi o. Yani kendinizi savunmanız gerektiğinde bir maske takacaksınız ama ne zaman takacaksınız? Ne zaman çıkaracaksınız? Her zaman maskeli değil. Ya da o zırhı kendinizi korumak adına karakterinizin önüne geçen bazı durumları ve alışkanlıkları ne zaman saf hale getireceksiniz, ne zaman onları kullanacaksınız? Daha doğrusu birazcık da bunları kullanmayı öğrenmek. Tabii bu birdenbire olan bir şey değil. Ben çok uzun sürede öğrendim. Bilmiyorum Tamer, soruna cevap oldu mu? Oldu mu? Ve sana bir soru. Bunu da kahve yaparken düşündüm. Hayatında bir gün, herhangi bir gün, yani hayatında bir gün kimseye ama kimseye kendini açıklamak zorunda olmadığını bilerek yaşayacak olsan, böyle bir günün olsa, ilk neyi yapardın? İlk neyi yapardın? Soruyu anlayabildin mi bilmiyorum. Bir kere daha sorayım. Bu arada sen bir şarkı istemiştin. O şarkıyı hemen sıraya alayım. Hazırladım. Hayatında bir gün, herhangi bir gün, kimseye kendini açıklamak zorunda değilsin. İlk neyi yapardın?

Bediacığım. Aklımı hadi birlikte olsun. Ne içiyorsun? Valla sanki soğuk çay gibi. Afiyet olsun. Şöyle bir bakıyorum. Sevgili Ayşe'den bir fotoğrafımız var. Ne yiyorsun ya? Çay var, çay. Hadi bir yudum alıyorum. Bir şey yiyor bu arada. Menemene benzettim ama olmayabilir. Afiyet olsun. Arda bir cevap vermiş. Sorduğum genel soruya döneceğim. Tamam. Şimdi başka bir şey içen var mı? Emine Sultan. Aa, kahveye bak, kahveye. Herkese afiyet olsun demişsin. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş ya. Vallahi bugün kahvem çok güzel. Bu güzel Türk halk müziği çalışmasını sevgili Tamer istedi. Ben aldım sıraya. Hemen bunun ardından biraz önce demiştim ya, 2026'da güzel çok az eser var. Onlardan bir tanesi yine Türk halk müziğiydi. Onu da hemen peşine ekledim. İki güzel türkü radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Sonrasında ben buradayım. Sorularla, cevaplarla gideceğiz. Deryacığım, ferah kahvelerimiz olsun. Sağlıkla, huzurla. Hadi alıyorum bir yudum. Teşekkür ederim. Ay, yürüyüşteymiş Derya. Hadi bakalım, güzel yürüyüşlerin olsun. Allah'ım bana da nasip et. Amin. Erdattı babacığım, merhaba. Selamun aleyküm. İyi yayınlar kızım. Hayırlı günler herkese. Teşekkür ederim ve aleyküm selam. Sana da iyi çalışmalar.

Evet efendim, biraz slow oldu ama ve lakin güzel oldu bence. Şimdi gelelim sevgili Bedia'nın sorusuna. İkinci soru Bedia'dan gelmişti. Sonrasında Raşit'le falan devam edeceğiz. Bu arada Bedia'cığım, sana geçmeden önce benim genel olarak sorduğum bir soru vardı. Zamanı yavaşlatan makinayla ilgili. Arda'dan bir cevap gelmiş. O cihazı kullanmak isterim demiş. Amacım ise şu olurdu. Teknolojinin getirdiği ve hızlı geçen bu zamanı durağanlaştırırdım. Yani eski normalde dönsün isterdim. Rolanti'de devam edelim. Çünkü şu an zaman çok hızlı akıp gidiyor. Gerçekten de öyle. Zannediyorum biraz zamanı kullanmayı, zaman yönetimi diye bir şey var arkadaşlar. Eskiden biz satış pazarlama biriminde çalışırken ben seminerler verirdik ve zaman yönetimini öğretirdik önce çalışmak isteyen ekip arkadaşlarımıza. Ve bu seminerlerde zaman yönetimini ince ince işlerdik. Zamanı yönetmek diye bir şey var. Biz bu çağın insanları zamanı yönetemiyoruz. Bütün problem bu aslında. Böyle zamanı yavaşlatan bir makinaya aslında ihtiyacımız var gibi gözükse de bu zamanı bu kadar hızlı geçmesini sağlayan bizim zamanı iyi yönetemememizden anladınız siz onu, oradan kaynaklanıyor. Yani bütün mesele biz zamanı yönetemiyoruz. Ki ben bu seminerleri verirken o kadar kaptırıyordum, o kadar araştırıyordum, bak ben bile zamanı yönetemiyorum. Ben bile derken bu kadar işin içinde olup zaman yönetimiyle ilgili o kadar çalışma yapmış bir insan olarak bile zamanı yönetemiyorum. O yüzden de zamanı yönetemeyen insanlar olarak zamanın hızlı akışından da sürekli şikayetçiyiz. Kesinlikle katılıyorum Arda. Normale dönsün istiyorsun. Çünkü geçmişte böyle değildi. Zamanı daha iyi yönetebiliyorduk. Daha sağlıklı yaşıyorduk. Daha sağlıklı uyuyorduk. Uyku düzenlerimiz, işte hayatın içerisinde 24 saatin işte bilmem kaç saati uykuda geçerken, işte diyelim ki 7 saati uykuda geçiyor, diğer zamanlarda daha farklı şeylerle uğraşıyorduk. Çünkü o zaman internet yoktu, sosyal medya yoktu. Bakın gerçekten de sosyal medyayla veya işte internetle ilgili çok büyük zaman yönetim hatamız var. Yani gerçekten olsun hayatımızda, olmasın demiyorum, var zaten ama yönetemiyoruz. Mesela bir giriyoruz, kendimizi kaptırıyoruz, bir bakıyoruz saatler geçmiş. Arkadaşlar saatler diyorum ya, saatler diyorum, bu çok önemli değil mi? Öyle bir makineye ihtiyacımız var mı aslında? Evet, şimdi Bedia'nın sorusuna dönelim. Ablam, senin bildiğin doğru başkalarına ters gelirse ama sen eminsin %100 haklısın ve doğrusun. Kendi doğrundan mı giderdin yoksa başkaları küsmesin diye alttan mı alırdın?

Şimdi çok güzel bir soru bu arada. Şöyle söyleyeyim. Mesela bazı sorular var. Siz sorduğunuz zaman şey düşünüyorum. İşte bu soru bana 20 sene önce sorulsaydı cevabım bambaşka. Ama şimdi soruldu başka. Şimdi 20 sene önceki yani 40'lı 35'li yaşlara döneyim. Hatta biraz daha aşağılara gideyim. 30'lu yaşlara gideyim. Bedia'dan gelen bu soru bana o zaman sorulsaydı. Alttan alırdım. Alttan alırdım, küsmesinler, incinmesinler diye. Ama işte şimdi sorulduğu için şimdiye geliyorum. Şimdi ne yazık ki alttan alamıyorum. Küserse küstün mantığındayım. Eğer inandığım şey %100 doğru olduğuna inandığım bir şeyse, tek başına da olsa o yolda diretirim. Ama şöyle bir açıklama yapayım Bediacığım. Mesela çevremdeki insanlar benim %100 kabul ettiğim doğruyu asla kabul etmiyorlar. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım, çok da anlatmıyorum artık eskisi kadar. Eskiden saatlerce anlatıyordum. Şimdi çok da anlatmıyorum. Bir kere anlatıp geçiyorum. Anlamayacağına inandığım insanlarla tekrar o konuyu konuşmam. Yani o doğruyu savunmaya geçmem. Savunmak için çabalamam. Alttan almak değil bak bu. Küsmek de değil, ilişkiyi kesmek de değil. O doğruyu bir daha gündeme taşımam. O benim doğrum olarak kalır ve ben o doğruda yoluma devam ederim. Ama o doğrunun doğru olup olmadığıyla alakalı herhangi bir tartışmaya girmem. Çünkü biliyorum ki zaman kaybı, hani zaman yönetimi diyoruz ya, zaman kaybı olabilecek muhabbetlere girmemeyi artık tercih ediyorum geldiğim yaşta. Çünkü biliyorum ki zaman önemli ve benim için kıymetli. Benim zamanım belli. Şimdi kimsenin zamanı belli değildir. Tabii ki yani kimin başına nerede ne gelecek bilinmez ama ortalamada bir yaş skalası diye bir şey var. Hani her şey yolunda giderse, Allah da ömür verirse ortalama yaş güzergahım belli. Dolayısıyla ben bundan sonra böyle sürekli anlatarak zaman kaybetmem. Ben doğru bildiğim yolda yürürüm ama o konuyu da tekrar gündeme taşımam. Evet, peki Bediacığım, sana soru. Cevap verebilecek misin? Müsait misin? Bilmiyorum. Ama ben yine de sorayım. Bu arada benim sorduğum sorulara hepiniz cevap verebilirsiniz. Sorduğum soruyu lütfen cevabınızın başına yazın arkadaşlar. Çünkü ben unutuyorum sorduğum soruları. Siz direkt cevabı yazınca da ortalık biraz karışıyor. O karışıklığı engellemek için benim sorduğum soruları da lütfen, eğer benim sorduğum soruya cevap verecekseniz ya da Bedia'nın sorduğu soruya cevap verecekseniz mutlaka yazın soruyu. Bediacığım, seninle bir şekilde Türkiye'de veya Viyana'da karşılaştık. Bir araya geldik, bir masaya oturduk. İlk defa karşılaşıyoruz. Masada Özlem Ayran var karşında. Öyle hayal et. Bu arada enerji içeceği içiyormuş sevgili Bedia. Afiyet olsun, enerji olsun diyorum. Benden beklentin ne olur? Nasıl bir şey beklersin? Karşındaki insan, hani Özlem Ayral diyorum ama ilk defa karşılaştığım bir insan olarak düşün. Nasıl bir tavırla karşılaşacağını umut edersin? Ve nerelerde hayal kırıklığı yaşarsın? Hangi konuda hayal kırıklığı yaşarsın? Sana sorduğum soru da bu. Evet, gelelim şöyle bir Tamer'in cevabına. Tamer'e demiştim ki, sormuştum ki, hayatında bir gün kimseye açıklama yapmayacak şekilde yaşasan ne yapardın? İlk ne yapardın diye sormuştum. Canım ne istiyorsa onu yapardım. Bir yere gitmek istiyorsam giderdim. Kalmak istiyorsam kalırdım. İçimden gelmiyorsa sırf biri kırılmasın diye gülümsemezdim. Beni anlamayan insanlara kendimi anlatmaya çalışmazdım. Ve en önemlisi, herkesi memnun etmeye çalışırken kendimden ne kadar uzaklaştığımı anlamaya çalışırdım. İyiydi değil mi cevap? Güzeldi. O zaman bir şarkı molası verelim.

Evet, Beniha'nın sorusuna, Beniha'nın bana sorduğu soruya Esin de cevap vermiş. %100 doğru olduğunu doğru olduğuna inandığım bir konuda başkalarıyla tartışmaya girer misin, yoksa onları alttan alır mısın, küser misin gibi böyle bir soruydu. Bu soruya sevgili Esin de cevap vermiş. Kimsenin doğrusunu dinlerim fakat kabul etmem ve üzerine de konuşmam. Aynı yoldayız Esin ya. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Sadece aramızdaki fark, belki sen 30'lu yaşlarda da böyleydin. Çünkü benim var öyle bir arkadaşım. Sevgili Arife'nin kulakları çınlasın. Mesela bazen biz onunla bu oyunu oynuyoruz. Ve o şey diyor ya. Ya ben 20'li yaşlarda da böyleymişim diyor. Çok şaşırıyorum. Ben değişmişim. Ben çok değişmişim. Bazen bazı insanlar değişmiyor. 30 yaşlarında ne düşünüyorlarsa 50'lerinde de 60'larında da öyle düşünüyorlar. Ya da 15'inde ne düşünüyorsa 25'inde de öyle düşünüyor. Değişmeyen karakterler de var ama ben değişmişim. Bunun da ayrımını yapmak lazım aslında. Ve gelelim Esin'in sorusuna. Şöyle bir hemen ekranı yukarı kaldırayım. Gece Yarısı Kütüphanesi diye bir kitap. Ben Ege Gezim'de okudum. Kızımın tavsiyesiyle almıştım. Size de tavsiye ettim. Çünkü çok acayip bir kitap. Kitabını senin tavsiyenle okumaya başladım ama hiç sarmadı. Abla sen ne düşünüyorsun? 50'li sayfalara kadar okumuştum. Ara verdim. Dün tekrar okumaya başladım ama akmıyor, gitmiyor. Sanki kitap yordu beni okurken. Evet, şimdi gelelim bazı kitaplara. Bu akşam bir video yayınlayacağım arkadaşlar. Dün akşam çekimini yaptım. Yine kitap okumayla alakalı. Şimdi kitaplar, bazen bazı kitaplar, hatta geçen gün yine Arife ile konuştuk biz bu konuyu. Bazı kitapların ilk işte 50 sayfası, 60 sayfası sizi okumaktan beri tutabilir. Okuma beni. Çok sıkıcıyım. Okuma, kafan karışır. İsimleri karıştırırsın, her şeyi karıştırırsın. Gece Yarısı Kütüphanesi'nde ben de öyle oldum. Hatta şu yeni platform var ya, Thread diye okunuyor diye düşünüyorum. Thread'de mesela o kitabın altına o kitabı paylaştım ve 50. sayfadayım, ne düşünüyorsunuz gibi bir soru sormuştum. Çünkü ilk 50 ya da 60 sayfayı çok zor okudum. İnanılmaz şey oldu yani, beni acite etti, demoralize etti, kimlikleri, isimleri, her şeyi karıştırdım. Ama benim bir huyum var. Ben başladım mı böyle inatla sonuna getiren, özellikle kitap okuma konusunda bir kadın, böyle çok yarım bırakabilen bir yapım yok. Biraz da kızıma güvendim. Çünkü Merve bana şey dedi. Anne dedi, çok alıp götürecek kitap senin, çok hoşuna gidecek. O hemen hemen her kitap için bunu söylemez. Biraz da ona güvenerek okumaya devam ettim. İlk 50-60 sayfa öyle Esin. Lütfen ısrarla okumaya devam et. Sonrasında açılan bir kitap. Bazı kitaplar gerçekten başta böyle sizi boğar ama bir yerden sonra alır götürür. Geçenlerde Büyük Umutlar, dünya klasiklerine giren Büyük Umutları konuşmuştuk. Mesela çok kalın bir kitap. 700 sayfa mı böyle... Olabildiğine kalın bir kitap. Allah'ım dedim ya, bu nasıl sıkıcı bir kitap. Nasıl dünya klasiklerine girmiş. Kitabın son 20 sayfasında beni uçurdu. Ve dedim ki iyi ki inat edip sonuna kadar gelmişim. O kitaptan öyle şeyler öğrendim ki. Arkadaşlar, biliyorum okumaya çok sıcak bakmıyorsunuz. Biliyorum artık okumaya vaktiniz yok. Biliyorum birçoğunuz kitap okumayı sevmiyor. Kesinlikle sizi anlıyorum. Sevmek zorunda da değilsiniz. Ama ne olur günde 10 dakikaya, sadece 10 dakika, 10 sayfa okuyun. Okuyun ya. Yani bunu bir alışkanlık haline getirin. Dediğim gibi akşam bir video yayınlayacağım saat 9.30 gibi. O videoyu da izleyin. Hani belki bir alışkanlık haline gelmesini sağlarım hayatınızda. Yani yormuş olabilir Esin'cim ama devam et. Sonra tekrar konuşalım biz bu konuyu. Ve çiçekleri kış bakımı yapıyorum çiçeklerime demişti Esin. Nasıl yapıyorsun demiştim. Çünkü benim de çiçeklerim var, dışarıda olan çiçeklerim var. Bir kısmını içeri aldım geçenlerde. Ablacığım, gözyaşı çiçeğimi büyük bir saksıda eve alıyorum. Kalan çok çiçeklerimi de çok yağmur suyu almayacak bir yere koymayı planlıyorum. Bu arada Şenol'dan bir mesaj geldi.
Çiçeklerin yerine beni kışa hazırla diyor. Ne diyeyim ben şimdi? Hazırla Şenol'u kışa. Şenol niye kışa hazırlanıyor? Kış uykusuna yatmayacak herhalde. Yani kışa hazırlanmak, insanın kışa hazırlanması nasıl bir şey? Onu merak ettim. Vallahi hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ve başka şansım yok. Gece yarısı treni de var. Ben de inatla okuyacağım. Güveniyorum sana. Mesela gece yarısı trenine başladım. Aynı şeyi o kitapta da yaşıyorum şu anda. Başlarda böyle çok sıkıldım. Hatta araya Ahmet Ümit'in bir kitabını sıkıştırdım. Böyle ara vererek okuyorum ama okuyacağız ya. Allah Allah, okuyacağız. Şimdi ben Esin gibi yapmam, yapıştırırım lafı demiş sevgili Şenol. Şenol, senden beklenen o. Yani vallahi farklı bir şey beklemem zaten. Ya vallahi Şenol kendini çok iyi tanıttı bana. Lan gördüğümde hiçbir şeyine şaşırmayacağım. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi sevgili Bedia sorduğum soruya cevap vermiş. Hemen cevaplayayım ablam. Ay inşallah, amin. Vallahi inşallah. Karşılıklı geliriz de inşallah hayal kırıklığına uğramazsın. Zuhal ablamı, Emine ablamın da çağıralım, olur. Vallahi Zuhal'i de çağıralım. Emine Sultan'ı da çağıralım. Esin'i de çağıralım. Ağrı kesici de alırım yanıma. Gülmekten, konuşmaktan çenem ağrırsa diye. Valla enerji yüksek, neşeli, bol kahkahalı geçeceğini düşünüyorum, hayal ediyorum. Radyodan tanıdığım kadarıyla hayal kırıklığı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü düşüncemiz hemen hemen aynı. Bir karşılaşmakla da hemen bir hayal kırıklığı olacağını düşünmüyorum. Tanıdıkça ortaya çıkar demiş. Şimdi efendim, hiç tanımadığınız biriyle karşılıklı gelmek. Aslında hepiniz bunu bir düşünün. Çok enteresan şeyler yaşıyoruz. Artık hani sosyal medyada hayatımızın göbeğinde ya, genellikle tanımadığımız insanlarla da tanışıyoruz. Ve bir takım beklentilerimiz oluyor. Bir takım misyonlar yüklüyoruz karşı tarafa ve karşı tarafla karşı karşıya gel. Ya bu benim tanıdığım kadın değilmiş, hiç de böyle hayal etmemiştim mi dersiniz acaba? Evet, devam ediyorum. Raşit, sırayla gidiyorum. Sırasıyla gidiyorum. Bak, ben bir makine değilim ki hepsini bir anda okuyabileyim. Hatta Ayten'den canımsın sticker'ı geldi. Onu bile bak gündeme taşımadım. Çünkü noktalar var. Bak Ayşe var mesela sırada. Neyse, Raşit'i öne alalım. Ayşe duramıyor çünkü. Ben sıralamaya koyuyorum. Her birinize rakam koyuyorum ya. Mesajlarınızı sırayla okuyorum. Yani ilk başlangıç mesajlarınızı değil, soru cevaplarınızı. Özellikle. Güzel gözlüm, şeker dilim, bana doğ. Şimdi atış serbest diye başlamış Raşit. Bilesin, bir böylesin. Raşit diyorum çünkü kendini zaten tanıtmış. Atış serbest, ben Raşit. Benim sorum Murat Erdatlı ve Emine Erdatlı'ya. Erdatlı babacığım, Emine Sultan, soru size. Heyecan var mı? Heyecan var mı? Ve içinizde böyle bir burukluk demeyeyim mi de? Ya illaki bir burukluk vardır. Sonuçta kızınızı everiyorsunuz. Saygılarımla. Evet, önce Erdatlı babamdan başlayalım. Babalardan başlayalım. Baba kız ilişkileri biraz şeydir. Özeldir ve kıymetlidir. Sonra Emine Sultan cevaplasın. Heyecan var mı? Nasıl bir duygu içerisindesiniz? Yani kız evlendirmek, peki kız evlendirmekle oğlan evlendirmek arasında bir fark var mı sizce? Ne dersiniz? Vallahi ben bile cevap verebilirim buna. Çünkü ben hem kızımı evlendirdim hem oğlumu evlendirdim. Şimdi efendim devam ediyoruz. Kimin sorusu var sırada diye bakıyorum. Ayşe'nin sorusu var diye düşünüyorum. Ayşe, evet, senin sorun var. Ama bir şarkı molası verelim.

Evet efendim, şöyle bir bakıyorum. Aa, senin oğlan bekar değil mi? Olur mu? 7 sene evli kaldı. kaç yılıydı bilmiyorum evlendiğinde. Yani ilk evliliğini yaptığında. Şimdi ikinciye hazırlanıyoruz. 21 Kasım'da inşallah nikah var. Bir daha denemeye karar verdi. Allah mutlu etsin diyorum. Evet efendim, gelelim. Valla Raşit'ten gelmiş bu soru. Ne ara everdin oğlanı? Bu da sana soru oldu. Ben valla bilmiyorum ne ara oldu bütün bunlar. Peki Raşit, senin de bir kızın var. Diyelim ki kızın, o prensesimiz, tatlı kızın 19 yaşına geldi ve bir gün geldi sana dedi ki, babacığım ben birine aşık oldum. Ne yaparsın Raşit? En güzel yağmur benim. Daha yaşamadık bu duyguyu demiş Esin. Yani evlendirme duygusunu. Bence farkı yoktur diye düşünüyorum. Farklı oluyor Esin. Çok farklı. Ama Şenol kızında farklı hissedebilir. Akşama sorayım. Sor sor. Vallahi bilmiyorum. Ben kızımı evlendirirken 40-41 dereceye çıkmıştı ateşim. Ağlamaktan herhalde gözlerimin kör olacağını falan düşünmüştüm. Hatta Merve şey demiş. Ya insan sevinir. Niye bu kadar üzülüyorsun? O bir üzüntü değil. O başka bir şey. Başka hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmek acı verdi. Hiçbir şeyin. Biz birlikte yatıyorduk, birlikte kahvaltı yapıyorduk, birlikte yemek yiyorduk, birlikte çok şeyi paylaştık. Birlikte büyüdük çünkü ben Merve'yi kucağıma aldığımda 18'li yaşlardaydım ve üniversite öğrencisiydim. Çok zor günleri birlikte atlattık. Çok zorlu bir dönemde büyüdü o. Dolayısıyla zorlu bir dönemde büyümeseydi de kız çocuklarıyla erkek çocukları arasında özellikle evden ayrılırken duygu farkı oluyor. Yani hangisini daha çok seviyorsun değil, öyle bir şey değil. Onu yarıştırmak doğru da değil. Sadece yanımızdan ayrılması biraz farklı. Bana farklı gelmişti. Ben hasta olmuştum ya. Düğünde hastaydım yani, bildiğiniz.

Atış serbest diye bir mesajımız var. Benim de hiç tanımadığım biriyle buluşma ihtimalim var. Ne yapacağım? Nasıl davranacağımı düşünüyorum. O da İstanbul'da. Kendin ol. Sadece kendin ol. Hiç böyle bir şey tasarlama. Olduğun gibi ol. Atış serbest sahibi, yol arkadaşım. Hadi kolay gele. Bak bak bak. Esin Şenol'dan cevap geldi. Veririm kendimi. Rakı sigaraya. Ay, nasıl okuyacağımı düşündüm. Ay, berduş olur berduş. Şenol. Vay, çok acı bir şey ya. Üf. Ciğerim de ağladı şimdi bak. Raşit, niye böyle bir soru sordun ya?

0: aşkına feda.
1: Evet, Erdant da babamdan cevap geldi. Bir dinleyelim bakalım cevabı. Emine Sultan, senden de cevap bekliyoruz bu arada.
2: Tabii ki insanın içinde bir buruhluk oluyor ama bunlar iyi buruhluklar. Herkes çocuğunun güzel bir mürüvvetini görmek ister. Her şey hayırlısını ister.
1: Evet.
2: Yani size sadece tavsiyem, bol bol çocuk yapın. Bol bol çocuk yaparsanız fazla şey etmesin, hissetmezsiniz. Onun için bol bol çocuk yapın.
1: Yok artık bu devirde bir de.
2: Bir de bir şey daha var. Bu anasını nasıl aldıysan kızını da vereceksin. Yani yapacak bir şey yok. Sistem böyle. Hayat böyle çoğalıyor. Hayat böyle güzelleşiyor.
1: Ya tamam, çok gerçekçi de iş, insan da bir duygudan oluşuyor ya. Hani duygularımız var ya. Böyle robot değiliz ya, makina değiliz ya. Her şey böyle kabullenelim. Öyle bir şey yok ya. Yani benim için yok en azından. Vallahi ben çok üzüldüm ya. Kızımı verirken çok üzüldüm. Üstelik pırlanta gibi bir damadım oldu. Oğlum diyorum ben ona. Hatta zaman zaman konuşuruz. Buğra'yı Merve'nin önünde severim. Kızımdan çok severim. Öyle de bir yere gittim maşallah, sübhanallah. Çok da güzel bir düzenleri var. Allah

Evet, Ayşe'den çay fotoğrafı gelmiş. Hadi. Kahven var da Ayşe'cim. Evet, Ayşe'nin sorusu vardı. Bak güme gitti. Raşit girdi araya. Tamam tamam, geliyorum sonra. Az bekle. Bak senin şu anda senin mesajındayım. Günün sorusu var. Sonra bir soru daha var. Tamam, burada bekliyorum. Arkadaşlar önce Ayşe.

Ah bu kalbim seni çok seviyor. Evet, şimdi günün sorusu: İnsan hayatta yaptığı yanlışlardan mı daha çok pişman olur, yoksa cesaret edemeyip yapmadıklarından mı? İnsanı hayatta daha çok ne üzer? Yanlış bir karar verip pişman olmak mı, yoksa korktuğu için hiç adım atmamak mı? Aa, şimdi şöyle söylüyorum, her sorunuzun böyle bir 20 yaş kritiği yapıyorum. 20 yaşımda sorulsaydı nasıl cevap verirdim? Şimdi nasıl cevap veriyorum? Orada dağlar kadar fark var. Abi ben çok değişmişim ya. Bir fidanım sevgilim. Valla şimdi 30'lu yaşlarda, 20'li yaşlarda bu sorular bana sorulsaydı Ayşe tarafından, yaptığım yanlışlardan daha çok pişman olurdum. Yarını. Ve yanlış karar verip pişman olmak mı, yoksa korktuğu için adım atmamak mı? Yanlış karar verip pişman olmak derdim. Ama bugün geldiğim noktada tam tersini düşünüyorum. Valla cesaret edemeyip yapamadıklarımdan çok pişman olurum. Çünkü orada bir belki var, bir ihtimal var. Yani onun neticesini görmek bence çok kıymetli. Yani cesaret dediğimiz şey orada devreye giriyor. Yani düşünsenize, korku her zaman vardır. Korkmak çok insani bir duygu. Ama zaten düşünsenize, büyük savaşlara katılan ve kahraman olarak çıkan insanlar da o savaşlara giderken korkuyorlardı. Korkmadıklarını kimse iddia edemez. Ama gittiler. Cesaret ettiler ve gittiler. Kazandılar ya da kaybettiler ama denediler. Denemek önemli. Ben günün sorusuna böyle cevap veriyorum şu andaki aklımla. Ve en çok neye üzülürüm? Korktuğum için adım atamadığım şeylere üzülürüm. Yine yanlış karar vereceğiz, hep vereceğiz. Yanlış kararlarımız olacak. Biz bir yol ağzındayız ve bazen hatalı kararlar vereceğiz. Kararlarımıza sahip çıkacağız. Sonra diyeceğiz ki yanlış karar vermişim. Yanlış karar vermişim. Ne var ki bunda? Ama korktuğum için adım atamadığım her şeyden çok pişman olurum. Yani denemekten yanayım Ayşe'cim. Evet, sorunu soruyorum. Evet, şimdi sana biraz eğlenceli bir soru soracağım. Yani cevabını da biliyorum aslında ama belki Ayşe beni şaşırtır. Şimdi bir gün kapı çaldı, bir açtın. Dünyanın en zengin adamı karşında. Ve sana dedi ki, böyle bir bilet uzattı. Al dedi bu bilet sana. Nereye gidiyorum diye sordun. Dedi ki, seni dedi bir gezegen keşfettim uzayda. Cennetten bahçeler var. Seni oraya göndermeye karar verdim dedi. Ne istersen var dedi. Ne istersen var. Yanına Fırtına Mehmet'i de alabilirsin dedi. Orada yeni bir düzen kuracaksın dedi. Ne yaparsın?

0: sana. Evet, Şenol'un cevabını Esin tahmin etmiş tabii ki. Babamın düğün sonunda geri dönüp sarılmasını hala hatırlarım demiş Esin. Düğün kasetinde de var. Her baktığımda duygulanırım. Ya bilmiyorum, herkes farklıdır ama tabii ki onların mutluluğu, çocuklarımızın mutluluğu her şeyin önünde. Ama ben hala o güne gitsem, bak değişmeyen şey bu bende. Şimdi o yaşlara git, bu yaşta yaşasam onu yine aynı şeyi hissederim ben. Evet, şimdi şurada bir sesli mesajlarımız var. Sırayla gidelim. Evet Erdantlı babacığım.
1: Tamam, sen kızını verirken hüzünlendin de biz de hüzünleneceğiz ama iyi bir yere gittiğini hissettiğin zaman, iyi bir şeyler olacağı zaman bunlar iyi üzüntüler. Üzüntü de demeyeyim, bunlar iyi şeyler. Tabii üzülüyoruz. Biraz da ben sulu gözlüyüm. O gün kendimi düşünemiyorum. Vallahi oraya gelenlerden biri böyle ağlar gibi ne yaparsa ben hangır hangır ağlarım. Ondan çok korkuyorum.
0: Oh, vallahi ben
1: yani
0: çok
1: güneş
0: ağladım
1: gözlüğü
0: ya.
1: Takacağım. Gece de olsa güneş gözlüğüyle gezmeyi düşünüyorum. Ya da evet, şimdi düşündüm.
0: Çok iyiydi. Bak,
1: böyle
0: çok iyiydi.
1: Kızak gözlükleri var, gar gözlükleri var. Her yere kapalı veya bu denizaltı gözlükleri var.
0: Yok
1: en
0: artık.
1: En azından
0: abartma.
1: Şeyler, yaşlar, gözyaşları aşağıdan sızmasın, içine biriksin, arada gider boşaldır gelirim diye düşünüyorum. Ama bunlar iyi şeyler.
0: İyi
1: tabii
0: şeyler.
1: Ki.
0: Tabii ki öyle. Onu biliyorum zaten ya.
1: Tamam, ben de Raşit'in sorusunu soruyorum o bana sorduğu için. Raşit, senin planda kaç çocuk var? Sen de planını söyle bakayım bir.
0: Bak şimdi Raşit, böyle bir plan var mı ya? Böyle bir plan mı yaptınız? Bir dakika, neredeyiz? Raşit'e sorduğum sorunun cevabı, 19 çok erken, büyük ihtimalle karşı çıkarım, daha okuyacağım falan derim. Ama şöyle bir şey de var, benim ablam da 18 yaşında evlendi ve devam etti okumaya. Ben de öyle bu arada. 21 yaşında din dersi öğretmeni oldu, şu an 43 yaşında. Yani bilemeyeceğim. Yani orada biraz kafası karışmış. Ya şimdi çocuklarımız gerçekten belli yaşlarda hatalar yapabilir. Özellikle 19 yaşı özellikle seçtim. 18 yaşı özellikle seçtim. Anneler ve babalar çocuklarının mutlu olmasını isterler. Her şeyden önce. Ne kadar üzülürlerse üzülsünler. Ne kadar ağlarlarsa ağlasınlar. Ben kendimden biliyorum. Çocuklarımın mutluluğu önceliktir. Yani ben mutsuz olacağımı bilirim bazen bazı durumlarda ki Batuhan'ın ilk evliliğinde adımı bildiğim kadar emindim ve çok üzüldüm. Kızım gibi üzülmedim. Yani bu mutsuzluğa doğru gidiyor. Gidiyor yani, görüyorum, geleceği görebiliyorum ama Batuhan'a baktım, çok istiyor ve ben onların mutluluğunu önceliğe aldım. Dolayısıyla biz sevdiklerimizin mutluluğunu ön plana aldığımızda bazen geri adım atmayı uygun buluyoruz. Bu da bir gerçek. Yine kara gözlerin fikrime bilmece. Bedia demiş ki kendi soruma şimdiden senin gibi davranıyorum. Tabii başta huzursuz oluyor, dışlanmış gibi hissediyorum ama sonra aman bana ne diyorum, yoluma bakıyorum. Valla çok güzel ya. Ben çok değişmişim ya. Ben çok saf salak bir şeymişim galiba. Çok özür diliyorum yani, onu söylememem gereken bir sıfat çıktı ama başka bir şey gelmedi aklıma. Yavaşlama makinesini de kullanmazdım. Kullansam bile oğlumun bu yaşlarında kullanırdım. Doya doya seveyim diye. Büyüyünce sevdirmiyorlar kesinlikle. Akşam Batuhan yanımdaydı. Çok özlemişim. Şöyle bir sarıldım. Böyle yanaklarını sıktım. Ne yapıyorsun anne ya? Ben çocuk muyum dedi. Ne var ya? O benim için çocuk çünkü. Karizmaları çiziliyor sıfaların. Evet ya Bedia, gerçekten öyle. Ve sevgili Fırtına Mehmet, Ayşe'yi tek biletle gönderelim. Buna kanka atasım var. Gidiş bileti yeter. Beni karıştırmayalım lütfen. Klima işi varsa tabii ki gidebilirim. Vardır ya, klima işi vardır tabii dermişim. Ve oh nine. Ne var Ayşe'cim? Ucunda cennet var. Abam, kaçırmamak için kabul ederim. Çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım yalnız. Acayip şaşkınım şu anda. Kabul kabul. Fırtına Mehmet zaten benim cennetimdi. Şimdi beraber cennet bahçesine gideceğiz. De işte o gelmiyor. Böyle bir sorun var. Şimdi Göksel'den bir mesajımız var. Bugün yorumlara katılamıyorum ama sizin yorumlarınız güzel. Teşekkürler. Gökhan Atay diğer yarım parçasını alabiliriz tabii mümkünse. Tabii ki mümkün. Acaba dur bakayım. Böyle canlı canlı hazırlayacağım. Tamam. Hazırlayacağım. Hazırlamak ne ya? Bu şarkı da çok güzel. Hazırlayacağım sevgili Göksel. Evet sevgili Arda'cığım, şöyle bir Arda'nın sesli mesajına da geçiş yapalım. Evet Arda, söz sende.
2: Misafirden o kadar nefret ediyorum ki, böyle günlerce kalan misafirden. Yani hafta sonu arkadaşım geldi, tamam mı?
0: Ay.
2: Herhalde pazar akşamıydı, hatırlamıyorum, nevrim döndü çünkü. Daha yeni yollayabildim. Misafir izinden radyoyu da dinleyemedim 2 gündür. Abi yani gelin 2 saat, 3 saat, ne saat, oturun kalkın gidin ya. Böyle geliyorlar, kalıyorlar ya bir de. Allah'ım, kendimi kesesim var. Bu senin için geçerli.
3: Yine kara gözlerin.
0: Dur bir dakika. Sonunu şuraya getirebiliyor muyum mesajı? Tamam, şuradan.
2: Kendimi kesesim var. Bu senin için geçerli değil bu arada. Sen zahmetsizsin.
0: Evet, ben çünkü öyle uzun kalamam zaten. Yani vaktim olsa da kalamam. Kalamam.
3: Yine kara göz.
0: Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela benim bir özelliğim var. Bilenler bilirler. Çok yakınlarım çok iyi bilir. Mesela bir yere gittiğim zaman orada tanıdığım varsa onun evinde kalmam. Kendime bir yer ayarlarım gitmeden önce. Ben abicim gündüz görüşelim, akşam kendime ait bir yere geçeyim. Mümkünse lütfen, rica ediyorum. Yani kimsenin evini gece kullanmayı tercih etmeyen bir yapım var. Tabii buna alınan arkadaşlarım oluyor. Mesela bazen şehir şehir gezerken, nasıl ya, olmaz öyle şey, ben yerimi ayırttım ya. Vallahi ne olur. Mümkünse ne olursunuz gündüz istediğiniz kadar vakit geçirelim. Ama geceme karışmayın. Ben kendi haneme döneyim. O yüzden seni çok iyi anlıyorum Arda.
3: Ne zaman bir başıma kalsa.
0: Buradan şöyle bir sonuç çıkmasın. Ben misafiri severim bu arada. Çünkü misafir bereketiyle gelir. Ama şöyle bir şey var. Misafir de edebi, adabı ve şeyi bilmeli. Karşıdaki insanın sınırlarını ve ne hissettiğini bilmeli. Onun şartlarını bilmeli. İşte evi müsait mi? İşte ne bileyim, kendine ait bir düzeni var. O düzenin içerisinde ben ne kadar kalabilirim? Bunları da hesaplamalı. Öyle misafire tabii ki can kurban ya.

Evet, Raşit'ten cevap gelmiş. Benim niyetim 3 ama profesör 2 diyor. Bilmiyorum. Ya Erdatlı babacığım. 3 evlat istiyormuş Raşit ama evdeki profesör 2 diyormuş. Uykumuz hep kuş gibi. Ay gitmesin zaten yanımda. Kırılmasın diye demiştim. Ispartalı Ayşe. Ya bütün taşlarınız, eteğinizdeki taşlarını döküyorsunuz. Bravo, tebrik ediyorum. Mehmet zaten o da seni istemiyormuş. Kırılmayasın diye demiş, gelsin diye. Bu hayatta iyi olmayacaksın ya. Olmayacaksın iyi. Çok meraklıydım sanki.

0: Beraber oynarız, sonra da ağlarız. Murat abi yalnız değilsin diyen Esin'e valla hem ağlayın hem gülün. Esin'cim benim yarım ada, benim yarım ada. Yani ben olsam, ben düğünlerde çok sevmiyorum ya düğünleri. Sevmememin çok özel sebepleri var. Hiç sizlerle paylaşmadım mesela bugüne kadar. Düğünlerde ben çok ağlıyorum. Herkes eğleniyor abi. Ben eğlenemiyorum. Başlarına geleceği bildiğim için mi? Başka bir şeyden mi? Bilemiyorum artık. Ve Arda'ya bir mesaj var. Esin, Arda ya, sen de göndermediysen bilmiyorum artık. Bayağı istikrarlıymış anlaşılan misafirlerin. Hakikaten ya, Arda bütün gıcıklığını yapmıştır ha, gitsin diye. Gene de gitmediyse şey bir misafir demek ki. Yani kelime bulamadım. Evet efendim, şurada bir sesli mesajımız daha var. Şenol.
1: Vallahi Özlemciğim.
0: Efendim canım.
1: Tabii ki herkes evladının müvvetini görmek ister. Ama yani bu soruyu şu anda bilmiyorum. Pek düşünmek istemiyorum. İnsan tabii duygulanıyor.
0: Ya.
1: Ama şunu biliyorum. Yani evladımın alacak kişiyi iki kere değil beş kere düşünmesi lazım. Çünkü ben yapı olarak biraz farklıyım. Yani saçının teline denk gelse, bir zarar gelse bilmiyorum herhalde. Ben çoğu insan gibi sakin duramam. O yüzden 2-3 kere, 5 kere düşünmesi lazım.
0: Diyorsun.
1: Bize gelecek damat.
0: Diyorsun ki benden.
1: Allah inşallah o günleri nasip eder.
0: Benden kız almak kolay değil. Evet efendim, Gökhan Atay'ı dinleyelim. Aslında bir hikayem var. O hikayeyi de buluşturabilecek zamanım var mı? Efendim şöyle hemen Gökhan Atay böyle çalsın fonda. Bir daha alırız sıraya. Şimdi neredeyiz? Hikayeyi bir bulmam lazım önce. Hayatta bazı şeyler çok kolay değil arkadaşlar. Böyle sözde kolay da yaşarken hiç kolay değil. Şimdi efendim bir adam varmış. Her akşam işten çıkınca babasını ararmış. Hep aynı konuşma geçermiş aralarında. Baba nasılsın? İyiyim oğlum, sen nasılsın? Ben de iyiyim baba, bir şeye ihtiyacın var mı? Yok oğlum, sen işine bak. Sonra kapatırlarmış telefonu. Adam babasıyla konuştuğunu düşünürmüş. Sonuçta her gün arıyormuş, daha ne yapsınmış ki? Bir gün babasını ziyarete gitmiş. Oturmuşlar, çay içmişler. Babası eski günlerden bir şey anlatmaya başlamış. Adamın telefonu çalmış. Bakmış, işten arıyorlar. Kalkmış, konuşmuş, birkaç mesaj yazmış. Döndüğünde babası susmuş. Baba, ne anlatıyorsun sen? Babası gülümsemiş. Boş ver oğlum, sonra anlatırım. Adam o an üzerinde durmamış. Çayını içmiş, biraz oturmuş, sonra kalkıp gitmiş. Aradan birkaç hafta geçmiş. Yine aramış babasını. Baba nasılsın? İyiyim oğlum, sen nasılsın? Ben de iyiyim, bir şeye ihtiyacın var mı? Yok oğlum, sen işine bak. Telefon kapanmış ama bu kez adamın aklına o gün yarım kalan hikaye gelmiş. Babasının ne anlatacağını bir türlü hatırlayamamış. Sadece anlatırken yüzündeki ifadeyi hatırlamış. Sanki söylemek istediği bir şey vardı da doğru zamanı bekliyor gibiydi. Ertesi gün tekrar aramış. Baba, geçen gün bana bir şey anlatıyordun ya, neydi o? Babası biraz düşünmüş. Hatırlayamıyorum oğlum, önemli bir şey değildi zaten. Adam bu kez başka bir şey sormuş. Baba, sen gençken en çok neyin hayalini kurardın? Telefonun diğer ucunda bir sessizlik olmuş. Babası yıllardır kimsenin kendisine sormadığı bir soruyla karşılaşmış. Sonra anlatmaya başlamış. Gençliğini, yapmak isteyip yapamadıklarını, içine attığı heveslerini, kimseye anlatmadığı bir iki pişmanlığını. Adam ilk defa babasının sadece baba olmadığını, bir zamanlar onun da genç bir adam olduğunu, hayaller kurduğunu, korktuğunu, bazı şeylere geç kaldığını fark etmiş. O gün uzun uzun konuşmuşlar. Telefon kapandığında adamın aklından tek bir şey geçmiş. Ben babamı yıllardır arıyorum ama acaba onu gerçekten tanımaya çalışıyor muymuşum? İşte bazen mesele bu. Birini sevmekle onu tanımak aynı şey değil. yanında olmakla ona gerçekten eşlik etmek de aynı şey değil. Buraları ben hikayenin sonuna kendim ekledim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten de biz bazen düşünemiyoruz, doğru davranamıyoruz, doğru hareket edemiyoruz. Nedenlerini de biraz sonra sıralayacağım. Bir sürü de nedeni var aslında. Çünkü bazen biz bazen en sevdiklerimize bile hep aynı soruları soruyoruz. Nasılsın? Ne yaptın? Yemeğini yedin mi? Karnın aç mı? Sonra da onları tanıdığımızı sanıyoruz. Oysa belki annemizin hala gerçekleştirmek istediği bir hayali var. Belki eşimizin kimseye anlatamadığı bir korkusu var. Belki yıllardır arkadaşlık ettiğimiz insanın içinde bizim hiç bilmediğimiz bir dünya var. İnsan bir günde yabancı olmaz. Bazen birbirine sorulmayan sorular, evet, bazen birbirine sorulmayan soruların dinlenmeyen cevapların arasında yavaş yavaş uzaklaşır insanlar. Belki de bugün yapabileceğimiz en güzel şey, değerli dostlar, sevgili yol arkadaşlarım, sevdiğimiz birine alıştığımız soruların dışında bir soru sormak. Ama bu kez cevabını bekleyerek. Çünkü kim bilir diye bitirmişim yazıyı. Belki de bir insanın bize anlatmak için yıllardır beklediği bir hikayesi vardır. Pekala, neden artık sorular yok, cevaplar yok? Bence artık birbirimize soru sormayı ihmal ediyoruz. Programın en başında da söylemiştim. Çünkü hepimizin anlatacak çok şeyi var. Ama işte programın en başında da söylemiştim ya, ne yazık ki vakit yok. Dinlemeye vakit yok. Dinlemeye vakit olmadığı için belki de soruları sormuyoruz. Sormak istemiyoruz. Zaman ya, zaman. Birbirimize günümüzün nasıl geçtiğini soruyoruz ama gerçekten nasıl olduğumuzu merak edip cevabını beklemiyoruz. Klişe sorular, klişe cevaplar. Biri anlatmaya başlıyor mesela. Daha sözünü bitirmeden kendi başımızdan geçenleri anlatmaya hazırlanıyoruz. Bakın, bu çok rastladığım bir şey. Ne olursunuz bunu yapmayın. Bu çok incitici bir şey. Mesela biri bir şey anlatmaya başlıyor. Hemen kendi başımızdan geçenleri anlatmaya başlıyoruz. Onun duygusuna dokunmak, onun duygusunu anlamak değil. Birdenbire nasıl oluyorsa söz kendi duygularımıza geliyor. Dolayısıyla bu önemli bence. Birbirimize bu konuda biraz daha dikkatli, biraz daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Ve bir de hayatın telaşı var, değil mi? Programın en başında söylemiştim. İş, güç, geçim derdi, telefonlar, yetişilecek işler derken sohbetlerimiz bile aceleye geliyor. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Oysa bir soru sormak sadece bir şey öğrenmek değil. Bunu zaten salı günleri biz herhalde doya doya anlıyoruz. Karşımızdaki insana ben seni merak ediyorum, senin dünyanda neler oluyor, benim için önemlisin demek değil mi? Yani ben böyle hissediyorum mesela. Sorduğunuz sorulara itina gösterdiğinizde, gerçekten merak ettiğiniz için sorduğunuzu hissettiğimde, öyle gelişi güzel falan değil. Yani gerçekten duyguyla alakalı. Ve bazen insanın ihtiyacı akıl almak falan da değil, bakın. Yani gerçekten bir çözüm bulmak falan da değil. Sadece içinden geçenleri anlatabileceği ve gerçekten dinlendiğini hissedeceği birine ihtiyaç duyuyor insan. Ha, bir de şu var, unutmadan söyleyeyim, gitmeden çok az vaktim kaldı. Sizler de son mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Zamanla birbirimizi tanıdığımızı düşünüp sormayı bırakıyoruz. Böyle de bir şey var. Nasıl olsa tanıyorsun, değil mi? Ya insan değişiyor. Bakın, ben size kaç bin tane, ne bin tanesi ya, onlarca kendimden örnek verdim. 20 yaşındayken farklı cevap veriyorum. 60 yaşında farklı cevap veriyorum. 40'lı yaşlarda farklı cevaplar veriyorum. İnsan değişiyor, değişiyor. Birini tam olarak tanımak diye bir şey yok. Annelerinizden, büyüklerinizden, atalarınızdan duymadınız mı? Ben bu adamla 50 senedir aynı yastığa baş koyuyorum. Hala her gün yeni bir huyunu öğreniyorum dediklerini duymadınız mı? Mutlaka duymuşsunuzdur. Eşimiz, annemiz, babamız, arkadaşımız. Sanki onları bir kere tanımışız da artık öğrenecek yeni bir şey

0: tanımaya hala merak duymakla devam ediyor. Yani bu çok önemli. Gerçekten önemli. Ya ama ne olacak? 30 senedir zaten aynı eve girip çıkıyoruz. Neyini tanıyacağım? Hayır, yok öyle bir şey. Bazen içtenlikle sorulan küçücük bir soru uzun zamandır evet açılmayan bir kapıyı aralayabiliyor. O yüzden bugün birine sadece nasılsın diye sormakla kalmayalım bence. Belki de bir insanın hayatına dokunmak için büyük şeyler yapmamız gerekmiyordur, değil mi? Bunu da çok sık söylüyorum. Bazen doğru zamanda sorulan bir soru, o cevaba ayrılan birkaç dakika için yeterli. Farkındaysanız ben sorduğunuz sorulara olabildiğince vakit ayırıyorum. Olabildiğince o soru, sorduğunuz soruyu hissetmeye çalışıyorum. Aynı şeyi sizlerden de bekliyorum. Sizler de sevdiklerinizden bekleyin. Soru cevap oyununu ihmal etmeyin. Hafta sonları nasıl ki 5 kelime oynayan yol arkadaşlarım var, hem de kağıtla kalemle. Soru cevabı da oynayın. Biz Ege tatilinde Merve, Buğra, ben, Batuhan soru cevap oynadık. Buğra ne sorular sordu, keşke yazsaydım dedim. İnanılmaz güzel sorular soruldu. Dolayısıyla bu oyunu da oynayın mesela bir araya geldiğinizde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Neredesin Gökhan Atay? Dur hemen geçelim Gökhan Atay'a ve son mesajlarınızı alıyorum artık. Evet efendim, çok güzeldi, çok teşekkür ediyorum. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home. Çekilişe katılmayanlar lütfen Instagram sayfasından çekilişe katılsınlar, beni de etiketlesinler. Nova Home'a çok teşekkür ediyorum. Ve Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Programımızı destekledikleri için. Herkes üzülecekse niye nikahta keramet var diyorlar demiş Tamer. Bu soruyu da haftaya atalım Tamer. Hakikaten ben de merak ediyorum. Bunun cevabını belki de hepinizden çok merak ediyorum. Bu soruyu unutma, tamam mı? Osman abim dinlemiş programı zannediyorum. Noktasını koymuş. Çok teşekkür ediyorum Osman abi varlığını hissettirdiğin için. Evet, bir sesli mesajımız var. Sevgili Arda'dan gelmiş. Önce şunu bir dinleyelim.
1: Özlem abla, dediğin gibi gerçekten misafir de misafir olduğunu bilmeli. Yani ona gittim. Hadi ben de sana geleyim. İyi gel dedim. Şimdi bende şu an kedi köpek yok. Hele bir de burun ameliyatından sonra ben artık çok duyarlıyım kokulara karşı. Çok ciddi koku alabiliyorum. Burun ameliyatı öncesinde koku almıyordum. Ama artık maalesef alıyorum. Şimdi hadi bir şey de diyemedim. Aldı iki tane köpeğiyle geldi. Aşkım dedi, köpek dedi, alışık dedi, sıkıntı yok dedi. Hani sadece belki dedi öyle bir yerini yadırgar. Köşeye bir yere, bir ufak hani belki küçük bir idrar bırakır. Ne yapalım, tamam dedim. Abi ha, çok affedersiniz, özür dilerim hepinizden. Sıçılmadık bir ağzımın içini bıraktılar yani artık. Evin her yeri mahvoldu. Lezzet kokuyor. Ne sesinin ayarı var, ne bilmem ne. Yani rezil rüsva oldum ya. Vallahi billahi artık evi yakmayı falan düşünüyorum yani.
0: Yok yok, hayır. Böyle böyle öğreniyoruz insanları, değil mi?
1: Ama yok. Bak, günahımı alıyorsunuz. Asla. Evime gelen insana asla hürmette kusur etmem. Asla of demem. Asla hiçbir şekilde negatiflik belli etmem. Yediririm, içiririm. En iyi şekilde ağırlarım. Ama gidince dedikodusunu da yaparım yani.
0: Çok iyiydi ya. Ay, Gülşadiyeciğim merhaba. Aa, çok güzel bir börek ve kahveyle gelmiş. Aa, biraz kahvem kalmış. Viyana FM kupası. Bende de Viyana'dan gelen böyle çift cidarlı bir kupa, ya bardak var. Çok seviyorum o bardağı. Kim göndermişti? Hatırlayamıyorum ama teşekkür ediyorum gönderen sevgili yol arkadaşıma da, ya da getiren. Bende de o var. Hoş geldin canım ve güle güle canım. Kahven çoktan bitmiştir. Ben yeni geldim. Yok, bitmemiş. Valla sonunu içtim. Ve Arda sevenin çok. Demek ki arkadaşları ona değer veriyor. Ne güzel, insanın sevilmesi ve değer görmesi. Arda bunun kıymetini bil. Ya yok, Arda'nın orada anlatmak istediği çok başka bir şey var. Fırtına Mehmet. Ve Şenol'un damat gübreyi yedi. Gerçekten. Bence de. Ve şimdi efendim artık 2 dakikam kaldı programdan çıkmak için. Evet.
2: Ablacığım, çok güzel bir programdı. Çok eğlenceli.

0: Ben de çok
1: Şimdi
0: eğlendim.
1: evet karşımdan bakıyor. Acaba ne ses atacak? Acaba ne diyecek?
0: Harikasınız ya, vallahi harikasınız. Basın şu makinenin zamanı yavaşlatan bölümüne dermişim. Ruşan, Ruşan. Dinlemiş, kalbini gönderdi. Teşekkür ediyorum Ruşan, varlığını hissettirdiğin için. Ve yeni fobim nasıl görünüyor abla? Ay süper, bu ne ya? Kanaviçe. Bence kanaviçe. Tablo olacak ve çerçeveye koyacağım. Çok güzel görünüyor. Ve teşekkürler ablacığım, güzel sohbetin için. Yarın yine evde senle olacağım. Yarına görüşmek üzere, öpüyorum. Evet, yarın wow dedirten bilgilerin günü arkadaşlar. Akşamdan ödevinize çalışın. Ve nefesine sağlık can ablam, teşekkürler demiş Arda. Ben teşekkür ediyorum. Ne yazık ki Gökhan Atay'ın tamamını veremeyeceğim yayını. Ama yarın sevgili Göksel, radyon açık olursa lütfen hatırlatır mısın? Çalışmayı hazırladım ama tamamı olamayacak ne yazık ki. Yarın tekrar senin için alacağım sıraya. Ben program yapımcınız ve sunucunuz ve yol arkadaşınız Özlem Ayral. Yarın yine aynı saatte görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Üniversite kesintileri Viyana'da protesto edilecek. Viyana'da üniversite bütçelerinde planlanan kesintilere karşı protesto gösterisi düzenlenecek. Yaklaşık 6 bin öğrenci ve akademisyenin 1 milyar euroya yaklaşan kesintilere tepki göstermesi bekleniyor. Ring Caddesi'ndeki eylem nedeniyle tramvay ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşanması bekleniyor. Enerji tasarrufuna 500 milyon euro destek. Avusturya hükümeti konutlarda enerji tasarrufu için 500 milyon euroluk destek paketi açıkladı. Pencere ve gölgelik yatırımlarında maliyetin %30'una kadar en fazla 5000 euro destek verilecek. Isıtma sistemi başvuruları Kasım başında, yalıtım ve tadilat başvuruları ise Ocak 2027'de başlayacak. Emeklilik yaşının yükselmesi önerisi tepki çekti. Avusturya İş Kurumu Başkanı'nın emeklilik yaşının yükseltilmesi önerisi tartışma yarattı. Başkan Kopp, göçmen iş gücüne karşı çıkılması halinde daha uzun süre çalışmanın gerekeceğini söyledi. Emekli dernekleri ve muhalefet ise yaşlıların iş bulmakta zorlandığını belirterek öneriye tepki gösterdi. Avusturya'ya 100 bin ek grip aşısı. Avusturya'da grip aşısı sıkıntısını gidermek için 100 bin ek doz temin edildi. Aşıların önümüzdeki hafta teslim edilmeye başlanması bekleniyor. Ek sevkiyatla özellikle çocukların, hamilelerin ve kronik hastaların aşıya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Nakit ödemelere 10 bin euro sınırı. Avusturya'da 2027 yazından itibaren 10 bin euroya aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Avrupa Birliği düzenlemesine göre ödemeyi bölerek sınırı aşmak da mümkün olmayacak. 3 bin euroyu geçen bazı işlemlerde ise kimlik göstermek gerekecek. Viyana'da öğretmen açığı devam ediyor. Viyana'da öğretmen açığı bu yıl azalsa da okullardaki personel ihtiyacı sürüyor. Üniversite eğitimine devam eden birçok öğretmenin yarı zamanlı çalışması açığın kapatılmasını zorlaştırıyor. Eğitim Müdürlüğü, farklı mesleklerden öğretmenliğe geçiş yapan kişilerin işe alımının sürdüğünü açıkladı. Elektrik faturalarında yeni hesaplama. Avusturya'da Ocak 2027'den itibaren elektrik faturalarında tüketimin yanı sıra şebekeye aynı anda kullanılan elektrik miktarı da dikkate alınacak. Yüksek tüketimli cihazları aynı anda çalıştıran haneler daha fazla ödeyebilecek. İndirimli gece tarifelerinden yararlananlarsa tasarruf sağlayabilecek. 87 bin hastaya ambulans faturası. Avusturya Sağlık Sigortası Kurumu, acil olmayan hasta nakilleri için yaklaşık 87 bin kişiye fatura göndermeye başladı. Faturaların Ekim sonuna kadar ulaşması bekleniyor. Acil nakiller, çocuklar ve ödeme muafiyeti bulunan hastalar uygulamanın dışında tutulacak. Çifte askerliğe muafiyet teklifi. Yurt dışında askerlik yapan çifte vatandaşların Türkiye'de yeniden askerlik yapmasını önlemek için kanun teklifi hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde meclise sunulması beklenen teklif yasalaşırsa, yaşadıkları ülkede askerlik görevini tamamlayan vatandaşlar Türkiye'de muaf tutulabilecek. Rax teleferiği 100 yaşında. Avusturya'nın ilk yolcu teleferiği olan Rax teleferiği 100. yılını kutluyor. 1926'da açılan tarihi hat bir asırdır ziyaretçileri dağa taşıyor. Teleferik, bugün de doğa yürüyüşü ve kış sporları tutkunlarının uğrak noktalarından biri. Viyana'da belediye ücretlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp toplama ücretleri 1 Ocak 2027'den itibaren %4'ün üzerinde artacak. Toplu taşıma ücretleri de enflasyon oranında yükseltilecek. Muhalefet zamlara tepki gösterirken belediye artışların enflasyon nedeniyle gerekli olduğunu savunuyor. Raydan çıkan vagonlar ulaşımı aksattı. Lokomotife bağlı yük vagonlarının elektrik direğine çarparak raydan çıkması sonucu Viyana ile Güney Eyaletleri arasında tren seferleri aksadı. Can kaybının yaşanmadığı kazada elektrik hatları ağır hasar gördü. Sefer iptalleri binlerce yolcuyu etkilerken bazı güzergahlarda otobüsler devreye alındı. Viyana'da güneş yüzünü gösterecek. Viyana ve çevresinde bugün sıcaklığın gündüz 16 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 5 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Zirvesi, kalitenin adresi. Viyana FM.
3: Gurbette Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette

gözden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız gece.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Sura İskenderli ile başlattık bu akşamki programı. Birbirinden güzel şarkılar bu akşam da sizlerle olacak. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla bu güzel salı akşamında sizinleyiz. 13 Ekim 2026 tarihler. Şeref verdiniz, hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. 2 saati en güzel şarkılarla birlikte paylaşacağız. Nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir. Akşamınızın da bize ayrılan diliminde güzellikler yaşayın istiyorum. Keyifli, güzel bir 2 saat yaşayalım. Hem benim seçtiğim güzel şarkılar hem de sizlerin istekleriyle, mesajlarıyla programımız renklensin ve güzelleşsin. Güzel şarkılarım var ama sizlerin de isteklerini tabii ki bekliyorum her akşam olduğu gibi. Ve ilk dakikalardan İzmir'den Aysun Hanım, iyi akşamlar buradayız Akif Bey, iyi yayınlar diliyorum, hoş geldiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum, sizler de hoş geldiniz, iyi ki varsınız. E bir şarkı istiyorum demiş, çalarsanız sevinirim. Ne demek ya? Dodo Esinkaya, Sen Benim Olsana şarkısı mümkünse demiş. Rica ederim. Aldım isteği, birazdan göndereceğim memnuniyetle. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla sizlerleyiz. Sevgili dinleyiciler, değerli sponsorlarıma da katkıları için çok çok teşekkürler. Hopera'dan Benim Gibi Olmayacak şarkısını hep birlikte bir dinleyelim. Ardından güzel mesajlarınızla, isteklerinizle burada olacağız. Yoldaysanız iyi yolculuklar, hala çalışıyorsanız kolaylıklar, esnafsanız bol kazançlar, evdeyseniz iyi istirahatler diliyorum. Viyana FM Instagram adresimizden ve viyanafm.com'dan da ara ara güncel önemli haberlerin özetlerini de paylaşacağım sizinle. Bu akşam temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona ile çok çok çok önemli bir mücadelesi var. Temsilcimize başarı dileklerimizi iletiyoruz. Mücadele Benim tam yayının bittiğinde başlayacak. Avusturya saatiyle 21, Türkiye saatiyle 22'de. Yarınsa bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Aston Villa'ya konuk olacak. Şimdiden Fenerbahçe'ye de başarı dileklerimizi iletelim, bunları konuşacağız. Şimdi opera ve bu güzel şarkısına kulak verelim. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Hepinize iyi akşamlar.

0: Viyana'da.
1: Aman da aman, çok güzel bir çalışmaydı efendim. Bir istek şarkısıydı. Dodo ve Esin Kaya, Sen Benim Olsana'yla radyonuz Viyana FM'deydi. Akif Özcan başları devam ediyor. Pindrinks ve Edsan süpermarketler katkılarıyla. Nesrin Hanım geldi. İyi akşamlar Akif Bey. Keyifli yayınlar diliyorum. Kıymetli kayınvalidem Zehra Açık Göz içinde bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş. Ne demek efendim? Nesrin Hanım'a, kıymetli kayınvalidesi Zehra Hanım'a, Zehra Açık Göz'e selamlar, sevgiler gönderelim. Güzel şarkılarımız Açık Göz ailesine gelsin. Oba. Teşekkür ediyorum. Serpil Hanım, iyi akşamlar, buradayız Akif Bey, iyi yayınlar diliyorum, Graz'dan sevgiler diyor ve bir şarkıda biz istiyoruz demiş. Arıyorum ecelimi, Faruk Emre ve Özgün düetini bizlerden istemişler efendim. Aldık, listeye birazdan gelecek. O güzel gözlerini, çocuksu hali... Efendim, Avusturya'da ısınma faturalarının cep yakacağı ifade ediliyor maalesef. Yükselen enerji fiyatları bu kış ısınma giderlerini artıracak. Kalorifer yakıtında %70'e varan zam beklenirken %30'dan fazla da pelet fiyatları artmış. Uzmanlar oda sıcaklığını 1 derece düşürerek yaklaşık %6 tasarruf sağlanabileceğini de belirtiyormuş. Devir tasarruf devri. Hadi devam.

Kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Akif Özcanlısınız. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresinde. Edsan ve Findrings katkılarıyla yayındayız. Avusturya'daki kamp alanlarında Temmuz ve Ağustos aylarında 4 milyon 700 bin geceleme kaydedilmiş. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %8 artmış. En çok Carnten ve Tirol tercih edilirken kampçıların 4'te 3'ünü yabancı turistler oluşturmuş efendim. Arada böyle önemli gelişmeleri de Viyana'dan, Avusturya'dan haberleri de sizlerle paylaşıyoruz. Bazen Türkiye'den, Avrupa'dan, dünyadan da önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Sevgili Onur Ünlü, buradan selamlar gönderelim. Kendisi de bizleri Viyana'da dinliyor. Hayırlı akşamlar, kolaylıklar demiş. Çok teşekkürler. Sıradaki şarkımızı size de armağan olarak gönderelim. WhatsApp hattımız istek ve mesajlarınızı bekliyor. +43 660 130 1979'dan gönderin, paylaşalım. Yine bir istek şarkısı Faruk Emre ve Özgün yorumuyla. Arıyorum Ecelimi radyonuzda olacak. Ardından Sancak, Tefo Seko, Gökhan Akar ve daha neler neler.

Yine çok güzel bir çalışmayı geride bıraktık. Siz istiyorsunuz, Akif Özcan çalıyor sevgili dinleyiciler. Faruk Emre ve Özgün Arıyorum Ecelimi'yle sizlerle buluştu. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Efe de geldi. Efe 64, iyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Özcan diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel şarkılar sizler için de gelsin. Elif Hanım, buradayız Akif Bey, Ankara'dan selamlar diyor. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Ben de bir şarkı istiyorum demiş. Sinan Akçıl, Sevgim Yılmaz Bir Dakika Dur şarkısını çalarsanız sevinirim diyor. Aldım listeye. Şimdi Sancak, sonra Tefo Seko, ardından Sinan Akçıl, Sevgim Yılmaz, Ankara.

0: Biyomerba.
1: Biyom Efendisiniz, Akif Özcan'lasınız. Herkese iyi akşamlar. Güzel mesajlar, istekler gelmeye devam ediyor. Yine onlardan bir tanesi Sinan Akçıl, Sevgim Yılmaz, Bir Dakika Dur şarkısı kulaklarınızda olacak. Öncesinde yine çok güzel bir çalışmayı geride bıraktık. Tefo Seko ve En Güzel Tesadüfüm radyonuzda sizlerleydim. Edsan Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tüm Avusturya genelinde en yakın şubeden siz de alışverişlerinizi keyifle, güvenle yapabilirsiniz. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Eviniz, iş yeriniz için tüm alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aradığınız tüm Türk markalarını da bulabiliyorsunuz. Pindrinks'i bulabiliyorsunuz. Mutlaka sepetinize Pindrinks eklemeyi de unutmayın. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz %100 mutluluk. Pindrinks ve Edsan Süpermarket katkılarıyla devam. Edsan'ın web sitesi edsan.at ve Instagram'da da yine edsan.at yazarak bulabilirsiniz. Aynı şekilde pindrinks.at ve yine Instagram'da yine pindrinks.at yazarak bulabilirsiniz efendim. Detayları oralardan da görebilirsiniz. Ardından da siparişlerinizi verebilirsiniz diyelim. Teşekkür edelim sponsorlarımıza. Evet sevgili Ahmet Poyraz, iyi akşamlar, buradayız diyor. Gaziantep'ten selamlar. Eyvallah, bizden de size selam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi bu güzel şarkıya kulak verelim. Sinan Akçıl, Sevgim Yılmaz, ardından Gökhan Akar ve sonrasında Siyam ve daha neler neler. İyi akşamlar.

0: Biyomerva.
1: Akif Özcan.
2: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Siyam'dan dinledik. Baştan yazalım, radyonuzda oldu. Şimdi yürekte kıvrak Samet Ervas düzenlemesiyle, Sibel Can yorumuyla bu güzel çalışmayı Viyana FM'de sizlerle buluşturacağız. Kerem'cim bizlerle beraber Samsun'dan sevgiler abicim, iyi akşamlar diliyorum demiş. Canım benim çok teşekkürler, iyi yayınlar dilekleriyle. Kerim Araz'dan Yaktın içimdeki evinin şarkısını çalarsan sevinirim abi. İyi akşamlar diliyorum herkese ve Galatasaray'a da başarılar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz canım benim, sağ ol. Hadi o zaman önce Sibel Can, sonra Kerim Araz ve sonrasında birbirinden güzel şarkılar sizinle olmaya devam edecek. Etsam ve Pindrinks

Biyomer. Herkese iyi akşamlar. Murat Erdatlı da geldi. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar müdürüm. Herkese de sevgiler, hoş geldin. Ben de hoş buldum. Hepinizi seviyorum, seni ayrı demiş. Ah Murat abi. Eyvallah abi. Ben de sizleri çok seviyorum biliyorsun. Ama tabii seni ayrı değil. Yani seni ayrı değil, onu bil. Bendeki o başka. Sen de Emine Hanım, ben de Gülşen Hanım. Hani herkes seviyoruz ama onları ayrı seviyoruz yani, o bakımdan. Robert Atemo ile devam edeceğiz. Artı 43 660 130 1979'dan güzel mesaj ve isteklerinizle bekliyoruz sizleri. Edson Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız efendim. Valla. Efendim, Viyana'da öğretmen açığı bu yıl azalsa da okulların personel ihtiyacı da devam ediyormuş. Eğitimini sürdüren öğretmenlerin çoğunun yarı zamanlı çalışması açığın kapatılmasını zorlaştırıyor. Eğitim Bakanlığı farklı mesleklerden öğretmenliğe geçenlerin işe alımının sürdüğünü de açıklamış. Bunu da aktarmış olalım. Robert Atemo ile devam edelim programımıza. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Rocky First Jan. Rocky First Jan.
1: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim, hep beraber dinledik. Şimdi Dodo ile devam edeceğiz. Hayranım aşkım radyolarınızda olacak. Ece Hanım iyi akşamlar dilekleriyle. Sazmuk'tan bizimle, iyi yayınlar Akif Bey. Yine çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bize de bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş Zeki. Toprak olmuyor olmasın mümkünse diyor. Ne demek, az sonra gelecek o güzel şarkı. Doğan Ay Karadeniz, Nisan ve Olcay Testici Mübalağa şarkısını da... Aslı Hanım istemişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar İstanbul Gazi Osman Paşa'dan selamlar. Akif Bey iyi yayınlar, yine çok harika bir program demiş. Çok eğleniyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Selamlar gönderelim sizlere de. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan'dasınız. Hepinize iyi akşamlar.

Harika bir çalışmaydı yine. Zeki Toprak'tan geldi. Şimdi Doğanay Karadeniz, Nisan ve Olcay Testici yorumuyla Mübalağa şarkısına kulak vereceğiz. Eskiler yeniler ama daima yeniler. Riyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor. Artı 43 660 130 19 79'dan bekleniyorsunuz. Riyana FM mobil uygulamamızı da telefonlarınıza hala indirmeyenler varsa lütfen indiriniz. Riyana FM yazarak App Store ve Google Play'den indirebilirsiniz. Nerelerdeyiz, ne yapıyoruz, hangi şarkı istiyoruz? Yazın, diğer dinleyicilerimiz gibi sizlerin de o güzel isteklerini, gönderdiğiniz mesajları şimdi okuyalım. Ve ardından şarkınızı da çalıp hep beraber dinleyelim. Ben de buradayım hakim müdürüm diyor sevgili Cansu Karataş. Çok teşekkürler Cansu. Selamlar, sıradaki güzel çalışmamız senin için de armağan olarak gelecek. Ayten Hanım iyi akşamlar. 20. Viyana'dan selamlar Akif Bey. İyi programlar diliyorum. Furkan Erdoğan son perde çalarsanız sevinirim demiş. Birazdan o güzel çalışmaya da yer vereceğiz. Sevgili dinleyicimize armağan olarak göndermiş olacağız efendim. Evet, bu akşam temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona mücadelesi var. Yarın bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Aston Villa karşısına çıkacak. Temsilcilerimize Şampiyonlar Ligi'nde üstün başarılar diliyoruz. Devam edelim.

0: Viyana Harika şarkılarla Viyana FM'de programımız devam ediyor. Son yarım saat dilime girmiş olduk sevgili dinleyiciler. Güzel mesajlarınızla, isteklerinizle Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla programımıza devam ediyoruz. Burcu Hanım'a selamlar gönderelim. İyi akşamlar, ben de buradayım. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Mümkünse ben de bir şarkı istiyorum. Vesvas'tan Diplerde şarkısı. Ne demek? Birazdan gelecek. Şimdi başka bir şarkımız var sırada. Görkeğinden Dönsen Fark Eder Mi? Hemen ardından da sizin isteğinize yer vermiş olacağız. Evet, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ımız Barcelona ile karşılaşacak. Bu önemli mücadelede takımımıza başarılar diliyoruz. Yarın da bir diğer takımımız Fenerbahçe Aston Villa ile karşılaşacak. Yine temsilcimize Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli mücadelede başarılar diliyoruz. Her iki takımımızı da destekliyoruz ve inanıyoruz ki güzel sonuçlar elde edecekler ve bizleri mutlu edecekler. Efendim geçelim Viyana'dan bir habere. Viyana'da su, çöp ve ulaşıma zam geliyormuş. 1 Ocak 2027'den itibaren su ve kanalizasyon ücretleri %4,6, çöp toplama ücretleri ise %4,5 artacak. 1 metreküp suyun fiyatı 2,27 Euro'dan 2,37 Euro'ya, kanalizasyon ücreti de 2,49 Euro'dan 2,60 Euro'ya çıkacakmış. Toplu taşıma biletleri de 2027'de enflasyona göre yeniden fiyatlandırılacak ancak zam oranı henüz açıklanmamış. Muhalefet artışların vatandaşların ve işletmelerin yükünü ağırlaştıracağını belirtiyor. Belediye yönetimi ise zamların enflasyona bağlı olduğunu ve gelirlerin altyapı hizmetlerinde kullanılacağını savunuyormuş. Değerli dinleyicilerimiz, varsa sizlerin de yorumları Instagram'da Viyana FM sayfamızda bu haberin altına yorum olarak ekleyebilir ya da yayınımıza gönderebilirsiniz. Ben de buradan paylaşabilirim. Evet, istek ve mesajlarınızla devam ediyoruz. Görkeğin Dönsen Fark Eder Mi? Ardından bir istek şarkısı Vesvas Diplerde kulaklarınızda olacak. +43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz efendim. İyi akşamlar. Hepinize iyi eğlenceler.
1: Akif Özcan.

Viyana FM. Nur Cennet ve Kendi Kendime radyonuz doldu sevgili dinleyiciler. Akif Özcan'lısınız. Viyana FM'de programımız devam ediyor. Hepinize iyi akşamlar dileklerimizi iletmiş olalım. Güzel mesajlarınıza da teşekkür ediyorum. Ece, İyi akşamlar buradayız diyor. Ben de bir şarkı rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Akif'e iyi programlar. Özge Şafak kaç gel. Çalarsanız sevinirim demiş. Aldım listeye birazdan gelecek. Önce Şifa. Yasaksın bana. Ardından Özge Şafak, sonrasında Sıla Şahin, Samet kardeşler.

0: Akif Özcan.
1: Viyana FM'de yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz sevgili dinleyiciler. Yine çok güzel bir çalışmaydı. Yıldırım Elmas ve Dağılıyorum İnce'den radyonuzda oldu. Şimdi daha ne yapayım diyecek Efo ile devam edecek program. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Zeliha Hanım iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum demiş. Gerçekten harikasınız demiş. Çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Ben bu şarkı, ya bir şarkı istemiyorum demek istemiş. Bu şarkı istemiyorum yazılmış. Öyle bir şey olmayacağı için bir şarkı istemiyorum olarak onu düzeltiyorum. Zeliha Hanım'a selamlar. Sıradaki şarkı Kabulümdür diyor. Çok teşekkürler. Bu şarkı bence güzel. Sizin için de gelsin. İyi akşamlar.

0: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Samet Kardeşler ve Sıla Şahin, şimdi o gitti, radyonuzda oldu. Şimdi de Akif Özcan gitsin artık. Evet, salı akşamını burada noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın akşam çarşamba akşamında yeniden birlikte olmayı ümit ediyoruz. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks'e, değerli sponsorlarımıza çok çok teşekkürler. Etsan'ı web sitesinden ve Instagram'dan, yine Pindrinks'i web sitesinden ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Alışverişlerinizi online olarak yapabilirsiniz. Etsan'ın 32 şubesinden size en yakın olanını ziyaret edebilirsiniz. Pindrinks'i Etsan'da ve Avusturya'daki tüm marketlerde bulabilir ya da pindrinks.at web sitesinden ve Instagram adresinden de takip edebilir ve siparişlerinizi verebilirsiniz diyelim. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yarın akşam yeniden buluşmayı ümit ediyorum. Birazdan temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona mücadelesi var. Temsilcimize sonsuz başarılar diliyorum. Yarın akşam da Aston Villa mücadelesi olacak. İnşallah her iki maçta da takımlarımız galip gelir diyorum efendim. Saat başında haberlerimiz, ardından Melih yayında olacak. Yarın sabah Ali Süzen İbrahim Elden gün içerisinde Özlem Ayral sizinle olacak. Ardından yeniden sevgili Fatih Mercantaş'ı sizlerle olacak. Sonrasında ben burada olacağım inşallah. Hepinize güzel bir akşam diliyorum efendim. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın.
1: Akif Özcan.

0: Münchi Fürstjan. Münchi Fürstjan. Björn FM. Björn FM. Björn FM. Björn FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Üniversite kesintileri Viyana'da protesto edilecek. Viyana'da üniversite bütçelerinde planlanan kesintilere karşı protesto gösterisi düzenlenecek. Yaklaşık 6 bin öğrenci ve akademisyenin 1 milyar euroya yaklaşan kesintilere tepki göstermesi bekleniyor. Ring Caddesi'ndeki eylem nedeniyle tramvay ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşanması bekleniyor. Enerji tasarrufuna 500 milyon euro destek. Avusturya hükümeti konutlarda enerji tasarrufu için 500 milyon euroluk destek paketi açıkladı. Pencere ve gölgelik yatırımlarında maliyetin %30'una kadar en fazla 5000 euro destek verilecek. Isıtma sistemi başvuruları Kasım başında, yalıtım ve tadilat başvuruları ise Ocak 2027'de başlayacak. Emeklilik yaşının yükselmesi önerisi tepki çekti. Avusturya İş Kurumu Başkanı'nın emeklilik yaşının yükseltilmesi önerisi tartışma yarattı. Başkan Kopp, göçmen iş gücüne karşı çıkılması halinde daha uzun süre çalışmanın gerekeceğini söyledi. Emekli dernekleri ve muhalefet ise yaşlıların iş bulmakta zorlandığını belirterek öneriye tepki gösterdi. Avusturya'ya 100 bin ek grip aşısı. Avusturya'da grip aşısı sıkıntısını gidermek için 100 bin ek doz temin edildi. Aşıların önümüzdeki hafta teslim edilmeye başlanması bekleniyor. Ek sevkiyatla özellikle çocukların, hamilelerin ve kronik hastaların aşıya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Nakit ödemelere 10 bin euro sınırı. Avusturya'da 2027 yazından itibaren 10 bin euroya aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Avrupa Birliği düzenlemesine göre ödemeyi bölerek sınırı aşmak da mümkün olmayacak. 3 bin euroyu geçen bazı işlemlerde ise kimlik göstermek gerekecek. Viyana'da öğretmen açığı devam ediyor. Viyana'da öğretmen açığı bu yıl azalsa da okullardaki personel ihtiyacı sürüyor. Üniversite eğitimine devam eden birçok öğretmenin yarı zamanlı çalışması açığın kapatılmasını zorlaştırıyor. Eğitim Müdürlüğü, farklı mesleklerden öğretmenliğe geçiş yapan kişilerin işe alımının sürdüğünü açıkladı. Elektrik faturalarında yeni hesaplama. Avusturya'da Ocak 2027'den itibaren elektrik faturalarında tüketimin yanı sıra şebekeye aynı anda kullanılan elektrik miktarı da dikkate alınacak. Yüksek tüketimli cihazları aynı anda çalıştıran haneler daha fazla ödeyebilecek. İndirimli gece tarifelerinden yararlananlarsa tasarruf sağlayabilecek. 87 bin hastaya ambulans faturası. Avusturya Sağlık Sigortası Kurumu, acil olmayan hasta nakilleri için yaklaşık 87 bin kişiye fatura göndermeye başladı. Faturaların Ekim sonuna kadar ulaşması bekleniyor. Acil nakiller, çocuklar ve ödeme muafiyeti bulunan hastalar uygulamanın dışında tutulacak. Çifte askerliğe muafiyet teklifi. Yurt dışında askerlik yapan çifte vatandaşların Türkiye'de yeniden askerlik yapmasını önlemek için kanun teklifi hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde meclise sunulması beklenen teklif yasalaşırsa, yaşadıkları ülkede askerlik görevini tamamlayan vatandaşlar Türkiye'de muaf tutulabilecek. Rax teleferiği 100 yaşında. Avusturya'nın ilk yolcu teleferiği olan Rax teleferiği 100. yılını kutluyor. 1926'da açılan tarihi hat bir asırdır ziyaretçileri dağa taşıyor. Teleferik bugün de doğa yürüyüşü ve kış sporları tutkunlarının uğrak noktalarından biri. Viyana'da belediye ücretlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp toplama ücretleri 1 Ocak 2027'den itibaren %4'ün üzerinde artacak. Toplu taşıma ücretleri de enflasyon oranında yükseltilecek. Muhalefet zamlara tepki gösterirken belediye artışların enflasyon nedeniyle gerekli olduğunu savunuyor. Raydan çıkan vagonlar ulaşımı aksattı. Lokomotife bağlı yük vagonlarının elektrik direğine çarparak raydan çıkması sonucu Viyana ile Güney Eyaletleri arasında tren seferleri aksadı. Can kaybının yaşanmadığı kazada elektrik hatları ağır hasar gördü. Sefer iptalleri binlerce yolcuyu etkilerken bazı güzergahlarda otobüsler devreye alındı. Viyana'da güneş yüzünü gösterecek. Viyana ve çevresinde bugün sıcaklığın gündüz 16 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 5 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
1: zirvesi, kalitenin adresi.
2: Viyana FM.
3: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Aşkı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler. Birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Soruyu sizlere birazdan hatırlatacağım ama öncesinde güzel bir çalışmayla programın startını vermek ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Az konuştuğum bir akşam olacak. Ve inşallah bu akşamlar kısa sürecek. Yani kış geldiğini bir yerden belli etmek durumunda, değil mi? İrfan Karahan bizlerle birlikte olacak. Kara kalem diyelim. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir eserle programın startını verdik ve hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu akşam için sizlere bir insanın karakteri bozulmadan makam ve para sahibi olması mümkün müdür diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bir insanın karakteri bozulmadan makam ve para sahibi olması mümkün müdür? Neden? İster yazılı, ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Haydi bakalım. Melis Lina bizlerle birlikte olacak. Ziyan diyelim, ardından sizden gelenlerle buralar.

Ziyan dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yani insan... Bu kadar mı? Başına geleceği öngörür ya. Birkaç gün içinde ses daha kötü olur ve muhtemelen şiir okuyamam dedim. Gün bir ve vaziyet ortada. Abi kafayı kaldıramıyoruz ya. Ama burada olmak her şekilde çok keyifli, orası ayrı. O zaman madem bu akşam uzun uzun konuştuğumuz bir akşam olamayacak, kuvvetle muhtemel. Hatta

kazanmak, makam mevki sahibi olmak günümüzde yine düzgün karakterli birinin yanında iş yaparak mümkün oluyor. Onu bulmak da çok şükür ki hala imkansız değil. Ama zor. Bulursan ne mutlu sana, bulamazsan kendini bozmadan maalesef bu devirde neredeyse hiçbir şeyin sahibi olamıyorsun. En azından benim gözlemlediğim kadarıyla, hani eskiden denirdi ya, borçsuz bir şeyin sahibi olunmuyor diye. Bence günümüzde de kendimizden taviz vermek, karakterimizden taviz vermek, makam mevki sahibi olmak için, para sahibi olmak için boynumuzun borcu gibi bir şey. Yani yine ortada bir borç söz konusu. Ama inşallah bugün biri gelir öyle bir şey söyler ki bunun böyle olmadığına ikna olurum. En azından benim gibi düşünenlerin sayısı azdır. Bu bile beni mutlu eder. Çünkü gidişat gerçekten kötü. Efendim, Mert Demir bizlerle birlikte olacak. Kara kış diyelim, ardından Pau gelsin, iyi değilim diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

İlim dedik, pavuk kulaklarımızdaydı. Bazı şarkılar yerini buluyor diye zaman zaman söylüyoruz. Bu akşam da biraz öyle oldu. Ben de çok iyi değilim ama Rabbim bugünümüzü aratmasın. Yani öyle şeyler görüyoruz ki rahatsızlıklar öylesi çoğaldı ki. İnsan şu soğuk algınlığı durumunu sağlık sorunu parantezinde değerlendirirken kendinden utanıyor. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Hızlı bir şekilde gelip geçsin inşallah. Bizler de yeniden şiirlerimizi sizlerle paylaşalım. Vallahi şiir benim için arabesk müzik gibi bir şey. Yani şiiri de 3 gün okumayayım, 4. gün özlüyorum. Bunu da okumaya başladığımda fark ediyorum. İnşallah kısa sürer. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Öncelikle geçmiş olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Önce gönlüme, sonra radyomuza. Keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız su gibi bal tadında yayınlar dilerim. Bugün senden bir isteğim var. Resul Dindar'dan seni sevdiğim diyeceğim eserini rica edebilir miyim? Şifa olsun, keyifle. Soruna cevabım, karakterini koruyabilen insan makamın da paranın da üstünde değil. Çünkü makam geçicidir. Para tükenebilir ama insanın geride bıraktığı karakter onun gerçek mirasıdır, sevgilerimle demiş. Değil mi? Hiçbirimiz bu dünyadan göçüp gittiğimizde ya işte çok iyi Cumhuriyet Başsavcısıydı ya da ne bileyim çok iyi para kazandı vesaire vesaire diye anılmayacağız. Kazandığımız parayla yaptığımız iyilikle anılacağız belki. Yani çok para kazandı ama çok iyilik yaptı, Allah razı olsun denecek. Ya da tam tersi. Parası vardı ama burnu da Kaf Dağı'ndaydı. Allah öylelerinden korusun denecek. Yani bu da bir ihtimal ve korkunç da bir ihtimal. Düşüncesi bile insanı tedirgin edebiliyor doğrusu. Yani artık en son noktadasın. Geri dönüşü yok ve bunu biliyorsun. Seninle beraber herkes de biliyor. Ama arkandan güzel olan hiçbir şey söylenmiyor. Adın iyi anılmıyor. Çok kötü değil mi? Hepimizin tedirginliği bu yönde ama adımız güzel anılsın diye ne kadar ne yapıyoruz, ne yapabiliyoruz? Orası maalesef tartışılır. Tabii istisnaları kapı dışarı bırakarak bunu söylüyorum. Beş parmağın beşi bir değil diye de boşuna söylememişler. Gözlerimin kahvesi diyelim, Siyan bizlerle birlikte olacak. Ardından Ahmet Mungan gelsin.
çöz diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru geliyoruz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde reklam kampanyamızdan, reklam paketlerimizden bahsetmek istiyorum. Efendim şöyle ki, bir aylık paketimiz haftada bir toplamda 4 paylaşım 200 euro. 3 aylık paketimiz haftada bir toplamda 12 paylaşım 150 euro. 'Bizim en çok tavsiye ettiğimiz 6 aylık paketimiz haftada bir toplamda 26 paylaşım aylık 125 euro. 12 aylık 1 yıllık paketimiz haftada bir toplamda 52 paylaşım aylık sadece 100 euro. Efendim bu fiyatlar sadece ve sadece seçilen paket ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda geçerli. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Seçilen paket ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda geçerli olan fiyatlarımız bu şekilde. Daha detaylı bilgi almak için 0660 130 1979 numaralı WhatsApp hattından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 0660 130 1979. APO bizlerle birlikte olacak. Şahidim diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

APO bizlerle birlikteydi. Yepyeni çalışmalarından bir tanesi kulaklarımızdaydı. Şahidim dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Nesrin Hanım bizlere ulaştı. İyi geceler Melih Bey. Uzun bir aradan sonra tekrar selam olsun. Eşimle birlikte dinliyoruz demiş. Sevgili Kemal Açıkgöz'e de selamlarımızı göndermiş olalım. Kendisi benim gıpta ettiğim isimlerden bir tanesi. Abi bir şeyi alışkanlık haline getirmek müthiş bir özveri ve istikrar istiyor ya. Zaman zaman insanın içinde o istikrar duygusu kaybolabiliyor. Dolayısıyla ben uzun yıllar belli alışkanlıklar edinmiş insanlara gerçekten gıpta ederek bakıyorum. Sevgili Kemal Bey de onlardan bir tanesi. Yazın keyfini özellikle hem güzel hem verimli bir şekilde çıkarıyor. Selamlarımızı göndermiş olalım sıradaki çalışmayla birlikte. Sorumuzu son bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biraz rahatsız olduğum için bu akşam öyle uzun uzun konuşamıyorum. Yoksa bu soru üstüne söylemek istediğim çok şey var aslında. Üzerine uzun uzun konuşulabilecek de bir konu. Ama sağlık olsun. Bir insanın karakteri bozulmadan makam ve para sahibi olması mümkün müdür? Neden? Bir insanın karakteri bozulmadan makam ve para sahibi olması mümkün müdür? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bu arada burada karakter bozukluğundan kastımız, hani negatif bir şeymiş gibi anlaşılmasın, argo gibi hiç anlaşılmasın. Ama anlatmak istediğim aslında şu: hepimiz zaman zaman iş ortamlarında olmaması gereken şeylerden taviz veriyoruz ya. Ne bileyim, bir şeyleri normal yaşantımıza göre daha rahat göz ardı edebiliyoruz ya. İşte bunu yapmadan makam mevki sahibi olmak, para sahibi olmak ne kadar mümkün? Mümkün mü? Bu kısmı merak ediyorum. Ve gelecek cevapları da merak ediyorum doğrusu. Efendim, sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela için gelecek. Aşk bahçemsin diyelim. Hakan Altun gelsin. Bu güzel eser ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Kalye Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi, inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın. Gitmek yok, inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkı meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. İntizara kulak verdik. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım.

Para sahibi olmak bu arada yani çok da karakterle alakalı olmayabilir. Yaptığın işe bağlı olarak, bulunduğun mevki düşük bir mevki de olsa X birinden her zaman daha fazla kazanıyor olabilirsin ama makam mevki kısmına baktığımızda yani mutlaka bir şeyleri bir alttan almamız, görmezden gelmemiz gerekebiliyor.

Tabii bunu zaman zaman isteyerek, zaman zaman istemeyerek yapıyoruz ama ne olursa olsun kendi irademizde olan bir şey. Sonuçta gerekçesi ne olursa olsun seçim bizim seçimimiz. Yani kendimizden taviz veriyoruz ama kimse bizi buna zorlamıyor. Dolayısıyla hani Şener Şen'in bir filmi var ya, her şeyi yapıyor İlyas Salman'a karşı, ondan sonra diyor ya, yaptım ama sor niye yaptım. İşte bu sorunun cevabı yok abi. Yaptıysan niye yaptığını da biliyorsundur. Benim ya da bir başkasının sana niye yaptın diye sormasına bence gerek yok. Bu akşam gelebilirim diyelim. Mert Tunç Makas ve Arif Akan, özür dilerim, Akif Akan bizlerle birlikte olacak. Ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bülent Serttaş'tan dinlemeye alışık olduğumuz bu güzel çalışmayı Oktay Gürtürk yorumuyla, farklı bir versiyonuyla dinledik. Bence son derece başarılı ve keyifli olmuş. Umarım sizler de aynı keyfi aldınız. Sıradaki çalışmayı da Dubai'den bizi dinleyen sevgili Emel, Zinat ve Yusuf'a armağan etmek istiyorum. Rıfat Güneş bizlerle birlikte olacak. Hep susarım diyelim ardından. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'nın isteğiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Evet, son yarım saatimiz içerisine girmiş bulunmaktayız. Resul Dindar bizlerle birlikteydi. Sevduğum diyeceğim dedik. Benim Karadeniz şivesi de zannedersem şu Karadeniz dizilerinden iyi abi. Özellikle o yeni bir tane başlamış ya.
1: Sevdam Karadeniz.

Abi o başroldeki kadının şive ne öyle, gözünü seveyim. Efsane ya. Benim de ekran süresi ortaya çıktı. Efendim sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bu güzel çalışmayı benim için istedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sıla Şahin ve Samet kardeşler bizlerle birlikte olacak. Beni kendine bağladı diyelim ardından. Tanju Aladağ gelsin. Neydi derdin diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, Tanju Ala'da Viyana FM'de bizlerle birlikteydi. Neydi derdin dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Kendisi beni hatırlar mı bilmiyorum ama benim için özel bir yeri var aslında kendisinin. Aynı zamanda bir müzik öğretmeni olduğunu biliyorum. Bundan yıllar öncesinde zannedersem ben henüz radyo programına bile başlamamıştım ki 11 yıldır bu mesleğin içindeyim, siz hesap edin. Burdur'da yaşadığım şehirde bir kafede kendisi canlı müzik yaparken ben de bir arkadaşımla birlikte birkaç akşam kendisinin söylediği birbirinden güzel eserler eşliğinde şiir seslendirmiştim. Tıpkı yıllardır programımda yaptığım gibi doğaçlama bir şekilde. Tabii o zaman hem ergenlik dönemlerimiz hem de bugüne kıyasla bolca acemilik dönemlerimizdi. Lakin sesi de, özür dilerim, gönlü de sesi kadar güzel bir insan kendisi. Hafta sonu program listesini yaparken kendisinin bu çalışmasını görünce şaşkınlıkla sevinç arası adı konulamaz bir duygu yaşadım. Çünkü geçmiş geldi aklıma ve beni mutlu etti. Umarım daha nice çalışmaları burada Viyana FM'de sizlerle paylaşma şansımız olur. Kendisine de selamlarımızı göndermiş olalım. Dinletmiş olduğumuz güzel çalışması vesilesiyle ve bizler programa devam edelim. Haydi bakalım.

yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hatta zannedersem bu akşam bir tık erken veda etmem gerekecek ama vedaya yakın da bir sesi toparladık gibi oldu. Ses bir ufaktan, en azından programın başına göre iyi bir hal aldı sanki. Dolayısıyla en azından son şiiri bir seslendirelim istiyorum. Ama öncesinde Ekrem Düzgünoğlu bizlerle birlikte olacak. Gönüller hiç yas tutar mı diyelim ardından. Günün hem ilk hem de son şiiriyle buralardayız. Sevgili Perihan Hanım, emeğinize sağlık demiş, çok teşekkür ediyorum. Bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım.

güzel bir çalışma İkrem Düzgünoğlu yorumuyla bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu arada bu güzel eser vesilesiyle sevgili Oğuz Yılmaz'ı da rahmetle yad etmiş olalım. Sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza ama madem ki sesi biraz olsun toparladık, en azından bir şiir buluşturalım sizlerle istedim ve anlık aldığım bir kararla hemen fon müziğini listeledim. Yalnız nasıl bir fon müziği seçmişsem, Emrah moduna giresim geldi. Abi, telefon çalıyor abi. Duyuyorum Gülcan ama açamıyorum. Şaka. Hadi bir şiir seslendirelim, ardından devam edelim.

Kerim. Kara sevdalım. Gönlü yaralım. Bazen haykırsam da oralı olmayanım. Sana da aşık olsun. Ben sana sevdalanan gönlüme de dargınım. Yalanmış sözlerin bilemedim. Bahtımdan kara gözlerin beni kendine bağladı. Gün geldi, uyandım düşlerimden. Yoktun yanı başımda. Ben bir başıma yine kara talihimi ağladım. Lal olur bu dilim sen yoksan. Konuşmayacaksam seni, hele güne sevdanı anlatmayacaksam, hep susarım. İzlerim seni uzaktan. Tut ellerimden. Uyandırma beni düşlerimden. Şayet bu diyardan göçüp gidersem, ayrı kalmasın ellerin ellerimden. Ayrı kalmasın ellerin ellerimden.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hira Özel Düş'e kulak verdik. Ve bu güzel eserle birlikte bize ayrılan sürenin bu akşamlıkta sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettik Savaş Kola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben bu akşamlıkta huzurlarınızdan ayrılıyorum. Seher Çelik bizlerle birlikte olacak. Arka mahalle diyelim. Ahmet Kaya'yı da rahmetle yad etmiş olalım. Ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: Her zaman en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama